0: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar. Yollarınızda biz Zemra
1: Bey. Semet Buğa, köfte sütü bağlı çıkıpsız da.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım siz de.
3: Ümit var adam her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutta çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldorak emelge aşk olsun. Esanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş üçün her vakit tayyar.

Hürmetlik radyoyanlı ucular bu sayıbımızda Qum Dengizi'de 17 yıl yıldız tartıp, uç çöp daldaraqlarını qoğdap gelgen Yersin Nurumunu tanıştırımız. Yettinjanın 29-cü günü tüştün burun Yersin Nurum hizmet taşları bilen çarılaş hizmetini tamamlap. Bədəndeki çan tuzanlarını yengil qıqıp, oylığı kilip, motosikletini təşdirip remont qıldı. O bir tərəfdən zapçaslarını çoğup, quraşdırğaç bir tərəfdə yeni naqşı qanşıdı. 37 yaşlıq Yersin Şinjan Ganjaho Söksök Ormanı Dövlət Dərəcəlik Təbiilik Qodulduğa rayonun başqırış idarisi, Şihu başqırış şöbe idarisi, Çakar başqırış qoğdaş punktının muavın başlıqı. 20 yaşında o ekologilik orman muhafazatçısı bolğan. Yersin mındaq dedi. Birdemdila 10 yıl ötüp ketti. Ama orman muhafazat kılış hizmetine bolğan kızgınlıqım suslap kalmadı. Her qatım çarlaş hizmetinin tamamlap başqırış punktideki maşini üskünler bile hapilişiş en çok kızıqışım. Hizmetke yeni kirişkende başqırış qoğdaş punktinin şaraiti japalıq, dala çarlaş yolu yıraq idi. Bulumu kecire növetçilik kiliş ve ormanlıqını çarlaşçar yanıda motosikletta asallı kaşılı körlendi. Ustazdan texniki köp bolsa uyuşuklu kılmaydı o, dəb tabilişi, onun tırışıp ögünüşü ve japalıq mənşi kilişi türkü buldu. O uzun vaxt japalıq işləb, naidi tezla remont kiliş maharetini yetildirdi. Başqırış qoğdaş punktida məyli motosiklet ya ki başqa maşini üskünlerde kaşılı körülse, o dərhal remont kilip berətdi. Sırtkilerin nazarında kahretan soğukka, tomuz ısıqka, karmay, çarlaş hizmeti ziyeri kişilik hem cabalıq bolsumu. Bırak Yersin'nin nazarında bu yıl boyu tağ, orman, uçup, daldaraqla gemra buluş bulup, kent tabiat onunla merdana ve kaysarlıkını ögetken idi. Ormanlıktaki bir tal uçup, bir tal gül, bir tal kuş, bir tal kurut, bir tal hayvan, tabiilik qodulduğun rayonun özgeci çöllük ekologiya mənzərsini sızıp çıxdı. Bu yerdeki uçu və özümlüklərini yaxşı qoğdaş, kişiler yaşaşta tayındıgan güzel makanını saxlap qalğanlıq idi. Yersin, başqırış qoğdaşqı məsul rayonda o xizmətdaşları bilən tikken sök-sök maysalları sağlam üsb yedildi. Qumbarxallarda quşlarını közütüş monarı qat götürüp durdu. Ormanlıq oralaştırılgan infira kızıl nurluq foto aparat 24 saat yavayı hayvanlarının paliyet izini hatırlaydı. Adamsız uşku ve yukur boşluq bulu süpüsünü közütüş qatarlıq zamanevi üskünle ən-ənevi adam küçü bilen çarlaş hizmetini yanımı əqli iktidarlıq yukur önümlü kıldı. Yıl boyu ormanlıqını kezip yürüp, Yersin bir cüb ötkür közünü bir cüb ötkür közünü yetildirdi. O təvəlikdeki her bir çarlaş yolunu pişik bildi. Yavay hayvalla kaldırgan ayaq ızığa asasen, buğa, ak buğuz böken, yavu çoşka qatarlıq her xil yavay hayvallanın paliyet rayonunu paraqlandıralaydı. Yakında o hizmettaşları bilen pijgırım ıstıqta çarlavatqanda yarlanğan bir buğunun yerde yetip gelip, ör turalmay kalgalıqını bayqıdı. Şükelen onu qoğdap, vaxtıda kutquzuşuna qanat yaydırdı. Yersin mındaq dedi, orman rayonda yarlanğan yavay hayvanlarını kutquzuş daimliq iş. Yakınqı yıllardan buyan ekologiyanı qoğda salmıqının üzüksüz eşşiğe ağışıp, böyre, yavu çoşka qatarlıq yavay hayvanlarının payda buluş qetimsani körünerli köpüyüp, çarvıçılıq rayonlarına anlı sandı büsüp kırbatıdı. Her qatım dekhançılıqının arsal məzgeli de o hizmettaşları bilen kent kikirip, kanun umumlaştırış təşviqatını qanat yaydırıp, ekologiyanı qoğdaş ideyasını ammını kalbiki çoğun durdi. Yersin mındaq dedi, çarlaşta putqa, orman muhafizat kilişta kalbiki taynışkı toğır kilidu. Bu hizmetin yaxşı kiliş üçün təbiyyatın söyüş asas. Aldınqı yıllarda o hizmettaşları bilen kumlaşış eğir bolğan yerge 3000 tüp sök-sök köçüt dikti. Köngül koyup pervis kılış arqılı qazır köçetnin igizliki bir metrden aştı. Yersin külüp tırpındaq dedi. Bu daraqla menin balamqa oxşaydı. Olanın kündün-künki çoğun bolu batqalıqını körüp
көңілім қатыржан болды. Бош вақытлада о өзі ялғыз орманлықны кесіп өтіп, дарақ шақлары, юпырмақларының өсіш әхвалыны тәпсейлі көзітіп, әрқыл отчепланың өсіш адыдыны түшінішіне яқшы көрді. Оқшаш болмаған дарақ түрлерінің өсіш ретімі оқшаш болмайды. Боранда мұдапиялынып, құмны тұрақлаштырыш иқтадарымы оқшаш болмайды. Қызметтеші өші өбеңнің әйтішчі. Ола әр қадым чарлап, еріп кеткенде. Құм барханда ирақы назар селіп, көз еткісіз, яп-ешіл сөксек орманлықы қырып, жапалық әмге қылышның әхмейтіні есқылғандек болы екен. Ерсін мұндық деді. Дәл дарақ болғандыла тұпырақ аяты күшкі толуды. Дарақла бір өмір боран чапқынны баштен кетчірді. Оланың қайсарлығы менің бір өмір өгінішімге әрзейді. Чөлікті елті сартқан тоғырақ, сөксөй қатарлық дәл дарақларының егілмес сұнмас хаяты күші оны чоңқыр тәсірләндірді. О чөлді давамлық елті сартып, давамлық чың тұрып, кәнча ходеке 10 мың мобустанлықны яқшы қоғдайды.

Bir tonna kağız işlep çıkırış için 17 tüp derek kesildi. 1 kilova tok için 1 kilogram karbon koyup yerildi. Demek biz her günü közümüzde içip, ornumuzdan turup, keşte çırağını ötürüp yatkıcı boğun her bir hareketimizde nurgun baylıkını koyduğumuz. Bilip bilmey, köplep bulgunuş paydaklığımız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki, tazlık kağızdan bir kıtımda fakat bir parçalı soğurup alaydı. Futbolumuzu yeni kılıp cümekini itip etiş, tokunu ötürüp etişten erinmeydi. Ticeşlik, töven karbolluk durmuş her birimizden başlansın.

Hörmetli radyo anlatıcı dostu MD Avaray'da malumat anlatımız. Örümcü'de 8. ayının 6. günü gündüzdün gece hava bulutluk temperatura 22'den 30 Celsius'ye gradus kucu. Örümcü'de 8. ayının 7. günü gündüzdün gece hava bulutluk temperatura 23'den 30 Celsius'ye gradus kucu. Örümcü'de 8. ayının 8. günü gündüzdün gece hava bulutluk temperatura 23'den 32 Celsius'ye gradus kucu bulutu 3 bal şamal çıkıdı.

0: مسئولی 15. 5 yıl mezgilde kommunun zaman evlaşkan kesb sistemisi berpa kılışını tezletiş hizmet pişkiri yolu ve noktuluk tedbirlerini tanıştırdı. Kommun mevkani özünün baylık üstünlüğü koyup zamanevi kömür kimya sanayi kesbini sistemini caylaştırıp kömür baylıkını yukarı aşırma kımmetlik mesulatka aylandırışka pahalı türkü bulup kömür metanol, formaldehit, polipropilin, metil metakrilat, kömür koks miyi yıkılığı may katarlık kesb zincirini şekillendirip mesulat türlerini üzlüksüz kegaytip kesb zincirini sicil mükemmelleştirdi. Umumi kölümünü mukum aşırdı. Komul Şehirlik Terakkat ve İslahat Komiteti Partiya Grupsının Muamir Şujisi, Müdiri Zhang Xiaoyi, 15. 5 yıl mezgilde dikkatini 100 milyard derecelik kömürdün pakiz, yukarı önümlük paydalanılan kesple topunu zorayetiş, küçe yetişki merkezleştirip, supa kimyavi boyumlarını işlep çıkırış iktidarını üzlüksüz östürüp, yukarı derecelik nefis kimya sanayetini paal terakki kıldırıp, yukarı derecelik köpmenbelik, döven karbonluk kömür kimya sanayeti zamanı ulaşkan kesb sistemisi berpa kılıdığalığını tonuşturup bundak dedi. Koks peçe kömür gazını öz içige algan kömürdün birikme ammiyak, etilin gelikol katarlık, köp miktarlık supa kimyavi boyumlarını işlep çıkış iktidarımızını sicil kengaytıp kömürdün metanol, olefin, aromatik hidrokarbon eliş yadırılık kesb zincirini tertiplik uzartıp yukarı derecelik poliolefin, kuruluş sulyavsi, yukarı iktidarlık poliester talasi katarlık töven ekindeki aşırma kımeti yukarı mesulatlarını noktuluk terakki kıldırıp kesb köp miktarlık ul ham eşyadın yukarı derecelik nefis kimyavi boyumu karab çoğunkırt özgertişigi türtkü bolumuz. Kumul şehri yeni energiye özellikini terakki kıldırış cihette 15. 5 yıl mezgilde 10 milyon kilowatt derecelik şamal elektr bazısı ve 1 milyon kilowatt derecelik yorukluk volt bazısını sicil zorayıp kuruluvatkan yeni energiye türk kuruluşunun süretini tezletip yeni energiye generatorla sığımını puhtuk kademelen kengaytişini nişanladı. Zhang Xiaoyi mundaq dedi. Yeni tipteki müstakil energiye saklaş, yorukluk, ısıklık, su tartıp energiye saklaş ve ısıklık bilen tokunu birleştirip işlep çıkırış katarlık kuruluvatkan türlerde kuruluşun tezletişki türtkü bulup, türlük elektrik menbesini maslaştırıp alalaştırış, canlık öz ara yardım verişini yenimi küçeytip, pakız, döven karbonluk, mukum, şençlik, universal elektrik menbesi bilen teminle sistemisini berpa kılımız. 15. 5 yılının ahırgıca şehir boyunca elektrik energiyası umumi generatorlar kölümünün 90 milyon kilovattın eşip, yeni energiyanın ilgilgilerin nispetinin 80%'nin eşini mölçerildi. Kumul mevkani kan mesulatları mol, şamal, yorukluk energiyası çeksiz buluştak, baylık üstünlüğü ve şarık bilen birleşip, garipten çıkırış, cennetini tutaştırış şimalgı kengaytıştak, rayon orunu evzellikigi koyup, memleket boyunca aldığı katarda turadığan yakki gevdilik yukarı iktidarlık akıl hesaplaş merkezi kurup çıktı. Bu merkez berdaşlık bireleydiğen yukarı iktidarlık akıl hesaplaş kölümü 60 bin piyi yedirdi. Şunun bilen bile hidrogen energiyası katnaş ve şehir memuriyeti muhitida bütün kesb zincirlik kolonişini işka aşırıp, Garbi Şimal rayonunun hidrogen energiyası kesbedeki yadırılık tügünge aylandı. Kumul Şehirlik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azası, şehrinin daimi muavin başlığı Liu Xuesheng, Kumul'un 15. 5 yıl mezgilde rayonun yukarı süpetlik terakkatı terek bulunduğun hesaplaş küçü bilen hidrogen energiyasının ibaret koş motorunu bütün küçü bilen berpa kılıp, yeni süpetlik işlep çıkırış küçlerini sicil zoraytıdığalıkını bildirip ondak dedi. Rakamlık İpek yolu ve memleket boyunca bir gevdileşken hesaplaş küçü toru kuruluşu umumiyetteki çoğunkır yuğurulup, rayon nahiyelerinin maslaşıp hem türkü buluşunu bir tutaş pilallap, ara türük nahiyesi de hesaplaş iktidarı bilen elektrik energiyası maslaşkan ve yeşil hesaplaş iktidarı başlamcı rayonu berpa kılımız. Evilgul rayonu da rakamlık kesplerini çoğunkır kezip kesp zencirdeki ıhtısaslıklarını toplayımız. Barköl nahiyesi de hesaplaş küçünün yakın etrafta işletişini emelge aşırımız. Hidrogen katnişi, yeşil ammiyak alkogol, hidrogen asasıdaki kimya sanayeti ham materyalının oranı iliş, hidrogen metallurgiyası, yenilik yaratıp kolunuş katarlık 5 çoğun sahanın noktuluk çördep, hidrogen energiyası kespinin yukarı süpetlik terakiyatı türtkü bolumuz.
1: Stansımız Xevri. Мемлекет бойынша якка сыгымы иң чоң электрохимиялык мустақил энергия саклаш электр станциясы Хуадиан Шинжаң ток тарқытыш чеклик şirketining үрімчи 4 миллион киловатт саат ток ва 1 миллион киловатт саат яңача энергияны мустақил саклаш үлгитүри нөвәтте торлаштырып сода тижаратыга кириш турлыштын илгирки ахыркы таңшап сынаш ахыркы күчеш баскычыга кирди. Bu tür Ürümçi şehri Midong rayonunun şimalıdaki Gurban Tongut kumlıqı təvəzirə. Kölümü 423-159 mu? Bu türdə elektr toru bərbaqlış və elektr toruğa tayınış tipidin ibarət qoş əndizə şəklidəki energiya saxlaş qurulması qollanılıb, bütün elektr istansısına 196 energiya saxlaş bölüki 730 batarya ambri təsis qılınğan. Her bir bölükte 1 saatte 5000 kilowatt saat tok saklaş, hem de elektr istansısında bir kıtımlık tok kaçılığında 4 milyon kilowatt saat tok saklaş şaraiti hazırlanğan. Bu arqılıq Ürümçideki netçi 100 min ailenin bir günlük tok işletiş ihtiyacını kandırgılı buludu. Bu yana bir dereceden taşkırı toktanğa beraber. Bu türdeki meydan elektr istansı işler mesulü Can Chun muhbirğa mındaqdırı. 6 айның отырғыча 367 қитым ток қачылап ток қойып бәрдіп. Қачыланған токны 756 миллион киловатт саатке, қойып берілген токны 652 миллион киловатт саатке. Әмәли ток қачылаш вә қойып беріш өнімін 86,31%-ке жеткіздік. Ürümçi şəhri Midong rayonluq tərəqqiyyat və islahat komitetinin müdiri Can Yongjong hesablaşqa asaslanğanda bu elektr stansiyasının hər ili elektr torunun yüki tövən pəllədə turğanda 1 milyard 140 milyon kilovat saat tok saxlaş, həm də tok işlətiş yuqur pəllə məzgilədə 1 milyard 40 milyon kilovat saat tok qoyub beriş iqtidarını hazırlığalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Çoğun tipki müstəqil energiya saxlaş türünün əməliyilişib işqi kiriştürülüşü, Midong rayonunun yeni energiyadan paydalanıb, kən küləmdə tok çıxırış, inçikləşdürüb tənşəş, bütün rayonda işlətişki aşqışlıq kəm tüklükini toluqlab, mənbə, elektr tori, tok maqtari, saxlaş birgəvləşkən mükəmməl kəsib sistemsi bərbaqlışqa türtkü boludu. 2022-ci ili Ürümçi şəhri Cənubnan Şamal, Şimalnan yoruqluq baylıqı energiya xəritisini bekitkəndən buyan Midong rayonunun şimalıdaki qumluq yoruqluq volt bazısına yeni energiya türüdün 15-i təsdiqləndi. Bunun içində yoruqluq volt türüdün 13-i təsdiqlənib, generator sığımı 17 milyon 400 min kilovatqa yetib, 26 milyard yuandan artıq məbləğ seliş tamamlandı. Növətdə, Ürümçi şəhərdə torlaşdırılğan yeni energiyalik generator sığımı 13 milyon 115 min kilovattın eşib, şəhər boyuca elektr energiyası umumi generator sığımının 73%-ni igiləb, Şincan boyuca yeni energiyalik generator sığımı 10 milyon kilovattın aşqan 3-cü vilayət oblas şəhərgə aylandı. Dövlət elektr toru Ürümçi tok bilən təminləş şirkəti ticarət bölümünün bazar eçiş başquruş işləri məsuli Tağdı Xəy mındaqdırı. Bu yılın aldınqı 20 gecə Ürümçidə yeşil tok soğudu miqdari 1 milyard 467 milyon kilovat saatgə yetib, buldurqı şun məzgildikidən 169,63%. Yeşil tok kenişkisi soğudu miqdari 2 milyon 11,500 parçıgə yetib, 79,19% eşib, yeşil tok kenişkisi umumi soğudu miqdari cəhətdə Şincan boyuca birinci orunda muqim turdi.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. 8-ci ayının 3-cü günü çaqılıq bökən 750 kilovoltluq tok yetkizüş liniyası quruluşunun Şincan bölgədə ötküzgüç sim tartış məşğulatı umumizlik başlandı. Bunun bilən dövlətimizdəki Şincanın tokini sırtqı yetkizüş, 3-cü özgürüşcan tok yetkizüş çoğun liniyası quruluşu, açqışlıq quruluş basqıçıqı girib, Qərbi Şimalının ölkə halqıb energiya cəhətdə öz ara yardım berişi, yeni energiyanik ən köləmdə işiltişi üçün müstəhkəm qol, tor ramqısı asası selindi. Şinjanın tokini sırtkı yetküzüştiki, üçüncü özgürüşçen tok yetküzüş çoğun liniyası, Şinjanlı kurulgan çakılık 750 kilovoltluk transform motor ponkitinin başlanıp, kuruluvatkan çimen 750 kilovoltluk transform motor ponkitinin ötüp, Çinhay'nın Mangya şehirde kurulgan Böken 750 kilovoltluk transform motor ponkitinin ahırlaşıdı. Bununla hareket altıda 3 milyar 130 milyon yen meblağ selinildi. Liniyada koş, tak, kaytma yol liniyası boyunca orantış usulü kullanılıdı. Bunu tak yolu sundurganda, umumi uzunluğu tahminen 723 bütün %68 kilometre gelirdi. Bunun içinde Şinjan bölgesi tahminen 486 bütün %73 kilometre bulup, yeniden 1054 tömür munar orantıldı. Elektr toru kuruluşunda ötküzgüç simnin tartılışı liniyanın süpüti ünümü ve bihaterlikini belgeleydiğen yadroluk halkalarının biri. Kuruluşunun Şinjan bölgedeki 100 neçi kilometre liniye deniz yüzünün 3800 metre egizlikteki altıntağ ademsiz rayonudun ötüdü. Liniye boyunun gerçekli egizbez, tik tağ kırbilen çonkır cilgı girelişip ketken bulgaçka ötküzgüç simni tartış meşgulatıga intayın zor hırs elip geldi. Devlet elektr toru Şinjan kuruluş şöbe şirketi 1. tur başkuruş merkezinin tur nakt meydanını başkuruş tezgilleş mahsus mesuli Lisey muhbirga mürekkep yer şekli ve intayin yukarı egizlikteki kuruluş ahvalığı karta tur kuruluşu da rakamlaştırış vasıtasıga tayinip del cayda kuruluş kılış. Aldınkı mezgilde ademsiz uçkunun bütün rayonlu boşluktan süratki iyileşidin paydalanıp, kuruluş meydanının emeli görünüş uçurlarını omumizlik toplap, halkılık hev hatarlarını aldın bir mi bir tekşürüp, kuruluş kadem baskışını ilmi elalaştırışının çıkı aşırılgalıkını eğitip bundak dedi. Bütün rayonda rakamlaştırıp toplap model turguzup, kuruluş kılış hev hatarga aldın hüküm kılış, kuruluş kılış layasını del cayda elalaştırışını işe aşırıp, egizlik, çöllükteki adetin taşkırı yukarı besimlik toksimi tartışının bihaterliki ve kelipleşişini ünümlük östürüp, en enevi tecrübe tipideki kuruluşunu sallık malumat arkalı kozgıtılıdığan, del cayda kontrol kılgılı boludığan zamanımı kuruluş kılış endisizgi özgertti. Kuruluş egizi tarafının tur direktörü Wu Shiping kuruluş kılış rayonu umumizlik egizlik belbağığı caylaşkallıktın havadaki oksigen miktarının tüzlen rayonunun 60%'ın 70% geçe doğru kilidi kallıkı. Bunun her bir adamın 20 kilogram eğrılıkını götürüp meşgulat kılganı beraber işgeldeki. Şuna daimlik kuruluş kılış cahitte kuruluş etritinin üskünlerini tanışış ve özgürtiş bilen bile kuruluş işçilerine davalaş üskünlerinin seplep bergelikini tonuşturup bunlar dedi. Ötküzgüç sim tartış bölükünün aralıkını elallaştırıp üskününün yükünü sicil töveletip maşinlarının uçuruşunu azayttık. Tartış maşinisi ve keriş maşinisinin ibaret açkuşluk üskünlerine besim aşırış sistemisini koşup orantıp, egizlikke maslaşışçan kılıp özgertip, imtihan naçar muhitta üskünlerinin mukum yürüyüşüge kapalı tıkıldık. Yine kuruluş meydanına oksigen köpeytiş eslehelerin toluk seplep, daimlik davalaş noktası tesis kılıp, hadımlarının kandaki oksigeni, kan besimini ölçep tekşürüşüne daimlik kanat yaydırıp, egizlikte ciddi takabül turuş, bir taraf kılış mekanizmini mükemmelleştirip, kuruluş hadımlarının cismani, ruhi sağlamlığı ve nek meydanının bihaterliki, mukumluğuna her taraflama kapalatlık kıldık.
1: Stansımız Havri. Bu yılın aldınkı yerimde Alatau Universal Bajdan Xali rayonu Bajdan Xali yeni kesip aleti yetiştiriş, nazaret kılış, başkuruş mulazımıdır yenilik yartışını emeliyleştirişke dayanıp import-export soda kımetini 13 milyar yuandan aşırdı. Bunun için import soda kımeti 10 milyar 690 milyon yuangi yetip, bultırkı şu mezgildikten 22.4% aştı. Alatau Universal Bajdan Xali rayonudaki Şinjan, Tian Mahan, Kançılık Çeklik Şirketinin Zavut rayonada nüvette import kılıngan sap mis rudisi bu yerde kilitlaşkan işler tıpı arkalık tas kılıp arlaştırıldı. Gerbişmal rayonu boyunca sap mis rudisini Bajdan Xali arlaştırıştaki birden bir sınak noktası bulgan bu şirket Bajdan Xali siyasetinin paydası ve tamujdunun del mulazimet kılışıga tayinip import kölümünü sicil kengaytti. Şirketin Bajdan Xali Ruda Arlaştırış Zavutu'nun başlığı Zhou Ting mundaqdırı. rudini bayzdan xali aralashtirish kasbida chet eldagi ruda aralashtirish halqasini davlat ichidagi portga yetkazib, xom ashyo sotib olish narxini tövelletib, chegara halqagan ashyo obrot davriligini qisqartdik. Oldingi yarim yilda shirkatimiz import qilgan sap mis rudasi bultirqi shu mazgildagidan 25.6% ko'paydi. Şinjanki tunji universal bajdan xali rayon bo'lgan Alatov universal bajdan xali rayoni növbette eşya obroti bo'yicha ayırıp tarqitish, pishiqlash savdosi qatorliq kasblarni ko'paytirib, tashqi savdo ko'lamining muqim kengayishiga turtki bo'ldi. Alatov tamijnisi universal bajdan xali rayoni kasb bo'limining muavin boshlig'i Pazliya Abdurahman mundaqdiri. Tamujnidin ötküzüşini kolaylaştırış tedbirlerinin derecesini özdürüp, köp muhtarlıq tavarlarını Bayızdın Xali rayonuna tömür yol arqılıq kürgüzüşte rayon bilen port, tən hərketleniş endizisini kullanıp, tamujnidin ötküzüş vaqt önümünü 30% yokur götürdük.
0: Stansımız xəbəri. Ürümçi şəhərlik məmuri işlər mülazimeti zali yıqında əvrişim mülazimet közniki elastikilik mülazimet əndiyisini yolqa qoyub, məmuri işlər mülazimetini kişilər topuqa əgişib hərəkətləndirib, ammanın iş becirişi qolaylıq yaratdı. Ürümçi şəhərlik məmuri işlər mülazimeti zalının 3-cü qəvətidə bəlgisi közgü roşan çeyləqədiğən 3 taşqın közniki kişilərinin alahili diqqətini tartdı. Ürümçi şəhərlik sallıq məlumat baylıqı və məmuri işlər mülazimeti mərkəzinin xizmətçisi Mayin muxbirgi mündaq dedi. Nomur alğanlarının sallıq məlumatını udulluq gözütüb durumuz. Öçrəti turğan amma köpüyüb kəssə, əvrişim mülazimet köznikini işqi kiriştirib, ammini bu köznəki kelib iş becirişki yitəkləyimiz. Bunun da kütüb duruş vaxtının ziyadı uzun bolub yetişidin ünümlük saqlanqılı boludu. Kündülük udulluq gözütüb ölkəşdən başqa yeni siyasətini yolqa qoyuş, basqıç xarakterli kəsb yuqarı pəllisi qatarlıq alayda əhvalıqı duç gəlgəndə, əvrişim mülazimət gözünəki hər vaqt işqi kiriştürülüb, ciddi işlağı passıb taqabıl turuşdun, təşəbbüskarlıq bilən taqabıl turuşqı özgürüş hasıl qılış işqi aşırıldı. Ürümçi şəhəri ahalisi Tanfurun mundaq dedi. İş becərişdə qıstılış getməydiğən bolduq. Bunun da adam az vaqtda baylıq sırap olub getməydikən. Növbəttə Ürümçi şəhərlik məmuri işlər mülazimeti zali aldı supuda universal beceriş, arqı supuda türgü ayırıb təsdiqlaş, universal köznəkdə kinişki çıxırışdək xizmət mexanizmini umumizlik yolu qoydu. Həm də karxana və amma iş becerişdə pəqət bir işikdən kiriş, bir qetimli nomor eliş şəraitini hazırlab, universal köznəkdə tarmaq halqıqan kəsbini becerib, iş beceriş ünümünü zor dərəcədə östürdü. Mayın mundaq dedi. Şəhərlik məmuri işlər mülazimeti zalidiki 37 tarmaqının 769 türlük işini 15 pərqsiz universal köznəkdə becirgil boludu. Künigi otturu hesab bilən 300 ətrafıda kəsb becirib, kəsb becirişdiki yükləmə iqtidarını aşurdu.
1: Stansımız muhbiri Nimgir xəbər qıladı. Yipək yolu ulanması 2026-cı yıllıq VIX maşını adam imza qoyuş müsabıqısı 8-ci ayının 4-cü günü Sanji Təntərbiyə sarıyıda başlandı. Məmləkət işçi və sırtırki nəçü 100 yaşlar, özmürlər, pəntexnikada yenilik yaratış ətridi yuqarı səviyyəlik xəlqara maşını adam müsabıqısını başladı. Amerika, Singapur, Qazaqistan qatarlıq dövlətlər və Beijing, Şanghay, Hangzhou, Shanghang, Oman, Tayvan qatarlıq şəhər və rayondan gələn 226 komandadakı 689 dövlət işçi və dövlət sırtı mahiri 3 gün kəskin müsabiqələşdi. Müsabiqədə 4 müsabiqə qrupsi təsis qılınıdı. Müsabiqə maşını adamını dəl cayda quraşdırış, aqıl programma tüzüş, tizgiləş, nəx meydanda taktika arqılıq taqabıl turuş və kollektiv masışış qatarlıq yadroluq iqtidarlarını çöyrədəb qanat yaydırılıb, müsabiqəyə qatnışıdığan mahirlarının quruluş təpəkkuri, yeyinlik yaratış sapası və əməli can səviyyəsi umum yüzlük sınalıdır. Beycan şəhri Şiçin rayonu Fındo başlanğış məktibidin müsabıqıya qatnışılğan mahir Can Veyci müsabıqıya nisbətən ümitki tolğalıqını büldürüb mındaqdırı. Bu yerki kişilər nahayti qızğınkən, müsabıqa meydanımı nahayti çoğun, əsli həlləri kəsbi, türləri teğmü köpkən, kilər qetim yenə bu müsabıqıya qatnışmən. VIX maşına adam müsabıqsı Cennis Dünya rekordi tərbidin dünya boyuca kölümü ən çoğun maşına adam müsabıqsı edəb etirab qılınğan. Maşına Adem sahəsirki Olimpik degen güzel namı ba. Köp yıllardan bu yan, VIX Maşına Adem musabıqsının dövlət içirki musabıqları uzaq müddət Beijing, Şanghay Qatarlıq birinci Qatardaki şəhərlərdə ötküzüb gəldi. Bu qitim sancıda ötküzülüb, Qərbi qısım rayonunun bu türdeki yuqarı dərəcilik musabıqını ötküzüşüdə yeni bösüş hasıl qılındı. Sancı şəhərlik pən texnika idarısının başlığı Liu Lei mundaq dedi. Baştan axırı yenilik yaratış arqılıq tərəqqiyatqa türtkü buluş strategiyasını közləb, pən texnikada yenilik yaratış boyuca yetiştiriş sistemisini sicil mükəmməlləşdirib, süni əqil, rəqəmlik hesablaş küçük qatarlıq yenidin gülünüvatqan kəsiblər musabaqa yollarını faal uğrullaşdırıb, Şincanda yenilik yaratış aqıl yasımçı

0: Porta arqalıq çeqiradın kirgən çıqqallanın çeqira halkıf səpərgi çıxışı, soğuda alaqısı qızgılıqı sicil yuqır kötürüldü. Bu yılın 5-7'nin 8-ci ayının 4-ci günü gecə Qorğas taş yol porta arqalıq çeqiradın kirgən çıqqan yolucu 1 milyon adam qeytimdən eşib, bultırqı şu məzgildikidin 10% köpüyüb, bultırqıdın 15 gün burun tarixdiki oxşaş məzgildiki ən yeni rekord yaratıldı.
1: Ürümçi şehri tönögün 2026 yıllık toluk otur mektep baskıcı otur derecelik kespi texnikumlarının öz aldığa uquqcı kubul kılış boyuca toluklap kubul kılış planını ilan kıldı. Her kaysi uquqcı kubul kılıdgan mektepler prinsip cihette 8. ayının 13 günüdün burun toluklap kubul kılışka tizimletiş hizmetini tamamlaydı. 4-ci, 5-ci türkümde kubul kılınmağın imtihan bergüciler, oquqcı kubul kılıdgan mektepler bilen öz aldığa alaqılışıp, öz aldığa oquqcı kubul kılış boyuca toluqlap kubul kılışka katnaysı boludu. Öz aldığa oquqcı kubul kılış boyuca toluqlap kubul kılış çağrısını her qaysi oquqcı kubul kılıdgan mektepler bekitudu.
0: Sanji Şöyani yakında Cenis Dünya Rekordu baş kitabı tarqatkan itiraf namını tapşırıp aldı. Bu mektepten oktuksi Çınbingci, okuksi Livinjün, Kran Sayran'ı başlap təşkillengen Arkan Sekreş ətirti, bir minutta 3 adam 2 arğamçını növetleştirip, gireleştirip Sekreştürü de 111 kıtım Sekrep, Cinis Dünya Rekordini muhabbetlik yanaladı.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Etigelli Haberler Programısı bu içi anlıkçı bədok.
3: Bana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программысы.

0: Yeni seherde cüşkün keyfiyat titik kademle ulan işitin çıkın.
1: Optimobilinizi kozgutupla 107.4 Katmay Sanat Radyosu'na anlaşka tayarlanın.
0: Biz her vakit ihtiyacınız kulak selişini kalayımız.
1: Yeni yolu uçuruları.
0: Kızıkarlık paranla.
1: Turmuş mülazimet uçuruları.
0: Optimobil pırağına ait savatla.
1: Delmiş yedi.
0: Sepranladaki yakşı emrayanla yollarınızda biz emra programımız başlandı.
1: Katmay şakıdaki en yeni uçur mənbəsi yollarınızda biz emra programımızını yaktırıp anlayısla.
0: Programımızda kızgıllık falan katlaşkaysla. Mən Uşurcan Xızır.
1: Mən Rüşengül Basit.
0: Elbette duyun ve şirpin kodu bir vası görürsün. Şikayetimiz körüp durup anlayıp koysanlı ve hoş olduk.
1: Doğru hem de anlaşlar yanda ancak
0: mücü diyen
1: zan kılıp programımız kılmış duyun arkalık mı?
0: He.
1: Katmay sanlar bizim hem de aşınadın buna ait hoş olattık hem de.
0: Şu. Bizimki ma tas kaptım he. Duyun salonumuz 107'de. Şirpin kodu salonumuz 107'de.
1: Yıkının yakışına değdiğen bu kaldınız hem de. Meyli. Avtomobil kulübü pahaliyetimiz kılmış sertem katlaşkan. Avtomobil kulübü pahaliyetimiz yanmış Akmer Vahit onları ba deydiğen çöp.
0: Şincan'daki en istedim izleş yürüyüştük pahaliyetimizde nam kulaktan kulak yetken molli giren katlaşkan.
1: Temin izleb molli girenki kırınla deyken dek çöp.
0: Avtomobil kulübümüzdür aslında Akmer Vahit'in unmay görüşlerini işletip. Müş mihmallar üzülmeydiğen mihmallarım dep saldım he?
1: Evet dep saldınız yakınlar ya. Onun başka bu hazırlık işler.
0: Dedi mi?
1: Müş ne yapıp kaldınız?
0: Veyşanlı oldu maşallah selci karak geldi gavçların eli canem edip. Siz iş kılıp hoş olduğunu buldunuz de.
1: Ya ensire attım hem de müşüne çünkü yanaşına söz hep yürersiz mi? Yapacaklardı depçe.
0: Fukay şendim müş ürümüş derep karapmanga yolunu çıkıyor karanla. Avu gavsu yollar avan dep lauta uçur yollaptı.
1: Ay makul buldu rahmet. Sonu yamra yoldu maşallah sel zıktı ya uçurun çö. Ali can eve attı cümle rahmetsizgen.
0: Zonurdu babamı mı dağ mağar yaptı. Dağ mağar yaptı.
1: Anam acı boğu kırdı ama mağar yaptı.
0: Bu kapat bir yerden boğun bəduk he?
1: Bəduk bəduk bir yeri bəduk.
0: Vədi vəgən de.
1: Andan mağu bizden doyunga kırıp kürdü galla doyun şüpeyi kadı kürdü galla mı da mağar yaptı köyüm anlacı mı? Mağar yaptı yengep çıkan tersine uyuldum da. Sırtı mağar yaptı işçi kırıp kür olam da kırıp.
0: İçi kırıp. Mandak yüzümüzdüm da kaç çıkıp aldık mı? Bunda bir çeksen içi kırıp.
1: Suyucu bocan deydiğen şu aslında içi kırıp durup görsen la. Ondan.
0: Oldu ya.
1: Köyen dek olsun la.
0: Onda kumay ma.
1: Şunu oğlan Lungchuan koyucu koşuyorsun işte maşallah sel köpleyken tosunu şu yok deydi. Nim boldu nim boldu.
2: Ma o.
1: Ha.
0: Gep kılana anıga.
1: Kim ge?
0: Mana gep kılana anıga.
1: Kim ge kılma?
0: Ma eslim edge alımga. Gep kılana. İşki tuyak riyasetçi de biz bir şeyler de bir takımız.

0: Ya əslində onda deyin düşünməyə axcan. Düşünəm deyə. Hə? Əslində oxumay deyə onu. Nim digindən bəzi bilməyə qılğan bu getgan bola bu.
1: Mən bir soraydığan iş var deyə sorsam bolam da. Bol da sorağa.
0: Boldu. Çünki soram ikən soraydığan qatnaşıq münasibətlik bolğan, avtomobil pıraq münasibətlik bolğan suallar soram ikən anlıqçılarımızın yollarıq mışında bir yaxşı əmra bulamız mı ikən, yaxşı bir keyfiyyatlan yığışlamız mı ikən də pul tanıq sorağa.
1: Yəkən bu bulaq gölüyü qoronu aldıdın, qoronu jotonda deyib qarab manğanda qoşlanıya deyə yollar avan kədi qapçını badam taksiyə vardı. Sizə
0: öz halınıq avaz qoşurlandı.
2: Bu şirkəri işin qədər avalanıb məhdiyyəlikin xeyirlik olsa yolu sürgürüyse Duayallı trepler, yollar, rap kavancını avuşurlar için diyor.
1: Yani mako.
2: Yandaki trepler, yollar, rap kavanı.
0: Buldu, ey mako, buldu rahmet.
1: Bak, Gülcü'nün radyosu 13. isla kıran. 13. isla çükücü bakarlıkta. Nahit süzük aletler, en yakış aletler takıtımız da puçur kep olucu mu?
0: Şu anladı mı ya, şimdi edip yetkiz bütken siz?
1: Aşta diken tüm
0: he? Evet, bu da siz o.
1: He, aşta dedim he.
0: Riyasetçiler edip. Əmr yazacağım şuna köngül bölü attı da, çünkü əmr programı da şoxul inkasla boğaşqa hem de. Demek hem de 13. isla bir gün 6 mı? 6-3 isla ağa, yani...
1: 13. isla düştüm burun.
0: 6-7 gün dinki, ne?
1: Ha, küçük üst günlerini bırak anlaştırıp, texnik süzük alette, en yaxşı alette anlaydı dedi.
0: Ne üç gün hem de anlıq uçurmuş mu da oyun arkalık görüp durup anlığa aç.
1: Şirpin xal deyem.
0: Andan biz ama tur radiosu arkalık anlığa aç, tursanla.
1: Sunu şirtinin ansalan buldu. Yakomsun şu vecindinki aslında radyo dep yeri var, şen besiplam. Ansalan buldu.
0: Ürümçədə yağmur bağı mənimə hava bir xil bulutluq turdum da bir qara peqanla ürümçənin osmanlılara yağmur bağıs yağmur bağı deyitdinla deyib. Çünki ola yağmur yoxkən hava bulutluq deyibdi 22-dən 30 selsiya gradusqça. Ətim hava bulutluq 23-dən 30 selsiya gradusqça. Mış ayının 8-ci günü hava bulutluq 23-dən 32 selsiya gradusqça. Müşünday oladı ekan kelgüs 3 gün içində hava bulutluqlu oladı ekan. Müşnaqlı olama ətdigün mü?
1: Müştaqlı. Bunca üç günlükünün ki bırak yığılıp bırak gelgen boz yakalaydı.
0: Üç gün bölün ketken dikkatlaştığında bulamaydı.
1: Kaçılıp bu hazır, miştah verip işe yakamay, kumulgu var için bu mu yok olgan bol diye.
0: Kumulgu barağım ikinci mi? Ayan buru şu bulutlamışına yığılıp yığılıyor, kumulgu barağım.
1: Vay, müyadın ötüde okaran, bize sıkıyalı var okaran. Şu yerden andın öt küçü okarlıktı, yine bize açı horaydı, acızlaydı, sonra kumulgu var için tekim acızlap.
0: Şu bulut ondan. Üç gün bölünüp kes yağmur yağmaydı deydiğen...
1: Yok,
0: üç gün... Ya,
1: üç gün bir şey geldiğen bulut... Bıraklam çoğu, bunda kilin, bunda kegen olsa yağalaydı. Nipis kip onda yağmaydı da bu
0: hazır. Bulutla karab nipis kilinliğin bileleysiz değil
1: mi? Bundan karab bilmeye hazırım. Yani bekereyli karsınız kök asmanı köreleysiz.
0: Vay bin ehmiş bulut asman karab kök asmanı köreleymsiz. Köz olsunca teşip gördüğen bu kettim sizden.
1: Külüre tuman duma bulut.
0: Ay on tatlı söz edigan bu qaldısız bu bulutun deşip kök asmanı görüm dep ta.
1: Ma qaran külüre tuman da.
0: Gündüz yıldız görmen dep başında gel qılan
1: bolsa. Ma qaran külüre tuman duma qaran külüre. Kelin bolsa qop qorçu qora mındaq. Bak oldu qora.
0: Mındaq qara külüre ma. Şundan tahlif ketti bulutlarını da asa. Yağmaydı ki lekin kelgüs 3 gün içilə cümü.
1: Bırak kesi buldu.
0: Kile o bulutlar mı? Kile. Juan Xayuli, Cumhuriyet Doktor Hansın aldı da yollardı. Maşallah sel köprek alayı tosulup kalış yok diye uçuyordu. Erişte ve atıp da,
1: O lavgonu gıgı, kayvo da çö, kayvo minşa da çö. Katnaşkan okulap kılmıştın 9 numaralık ki. Ma kaynak isken de. Şuna ulan, ben onun ne çıkarttım ma katnaşkan okulap kılmıştın bir tarak kıpa 9 numaralık ki ma o desem. Hazır çoğuluy kıpa mı? Min bekçilik vette şıkılı. Hem de bu iş doğruluk pek. Müştoğurluk. Bek ne hükmü ketmen hem de az çıraylık bir taraf kılıp yolcuşunuzu deyip.
0: Müştap da yolcuşunuz.
1: Yolcuşunuzun inisi olgan bolsa yolcuşunuz bu hakkı bu. 90 numara olsun bir tarafı kızı yüttet deyip. Onu
0: olsun dege.
1: Yolcuşunuz o kisken de çatak yer.
0: Yolcuşunuz mu aksıga bek ondak ondak mındak deyip yakalamaydı. Oksaydı onu kıyımda bir kıl. Hürmet bağı aileler de işindak çok yakalamaydı.
1: Hem 9 numarında deyip arı soğuk soğuk. Ne hükmü kamısın hem çıraylık bir tarafı sağlamak. Lekin o aksım çoğu. Yani bir şirketim dediniz ikinci maşinalarla elimeydiğim oldu. Bu şu cihetten bozsun yakışıptı. Yani de maşinalım sormaydı.
0: Vay Tanrım onda bir taraf kıpayım ki adam ne ayıttı kilin kildi daha. Kilin boğan dike ertu gün bir taraf kıp boğan yani soruşu mümkün cümü.
1: Kilin mi?
0: He bazı akıla sel kilin kildi. Bunda kımısa ondan buldu ya aslında özündeki. Ay fakat bu mısım şu resim ki tatı vaptı ki anı aşı bir taraf kıl olmaydı ki. Aşı kim neyim kıkan bozsun şu neyim kıldığı aşıken.
1: Bu ya bu maşın ya hatırlayacağım hediye misek?
0: Ay değil bu maşın.
1: Yıllık teşviş kıldığa vakti de. Yıllık teşviş kıldığa vakti de katnaşkanın okulap kulmuşlarının hamisinin bir tarafı mısak bu musa?
0: Muş uruk kalla arsızı çoğum işine sen küçük gibi bir işler deyilik özünü bilmezsek sebeplik mi? Bir
1: köngülsüzlük
0: hep kaldı. Köngülsüzlük hep kaldı. Şu an hem mi mesela özümüzü başkırıp ne ait anlık aletem işine inçik

0: Yatıdığan, turduğan cayını meyalık verme dedi.
1: Orada ne dedik hem de bu dükkanda?
0: Onu demep daha.
1: Şuyu diken de karakan çakmış ya tarafta hoşumam da. Onda olsa telefon numarını kaldırıp bir ilan kıp yereyli. Navada muşunda hizmet ihtiyacı bana dostla alıp kalsanla kanı ala kılıç baksanla bul diken. Cuma 131 3 tane 9 153 01.
0: Lazım da abka saytta sanma
1: Ha,
0: numarını
1: ayrım
0: evet
1: evet
0: verimiz.
1: bir eyli. Bugün
0: Hastasınız.
1: Gulcun havası mı şunun da salkındaydı cuma. Gulcun havası mı cuma. O yetin 30 kent de Gulcun havası mı şimdi?
0: Mahmutça imkası evet tutan aylı.
2: Orta
0: Anlayın.
2: yolda şey yolda listesi ben mi kıyordu gitti? Merhaba, bir dakika bakalım.
0: Tahtan okundu mu?
2: Orta yolda şey yolda listesi ben mi kıyordu gitti?
1: Yol
2: Merhaba, bir
1: Rişat
2: dakika
1: kisi?
2: bakalım.
0: Rişat
2: Akşam
0: Gölü
2: kalktı
0: gitti.
2: ya ben. Yürü gitti.
1: Boşan yoldaki Rişat kılığa örülüp gidip durmuştum bir dep koyan bu sanladaydı.
0: Makul. Ben şu an kavca, ma Çambay Cugan'da o çıkış yeri kızı koşuyorum işte yollar avan ki yedi yapıştır ne? Kare bir hava verdi de. O dün şu an buton duymuyor. Konu sokta
1: Ramila.
0: sok.
1: Bir kısım şoförler ama buruluş çırakların işletmek kollarında da derizden yandan çıkıp ondak mandak gitsinler ki. Aş kolonlarını dönüş yandan işletsen la olmam da.
0: Kolun çıkarıp ben
1: He?
0: onu burnum he. Ben soluk burnum he. Dertler devletem
1: Aşına
0: atadem
1: diye
0: dike.
1: okşaydı. Şuna olan o kolonlarını aşına işletsen la olmam da. Niye mi o sırkı çıkarılıp ondak mandak güzel anlatıcı edip. Dılkumarını açık yaptı.
0: Noce, çor olsun.
3: Yok, yerine aksine Erfan'dan değil o. Adem en yok.
0: Hem de ay yerine aksi mı? Taza kandaş bakan kılık değil mi? Kıptı hem de. Bak kepke. Kalkın
1: Akım
0: maşesine
1: aşına
0: heyde.
1: ulandı.
0: 9 numar tatkızı bitip. Yeni bir taraf bir ans. Bir taraf koymayı kendini sürüp bu ne? Aç takıp gitip demez mi?
1: Akka taza yaxşı akı olamay kapıcı şuna. Sen idarını aldırdın 19. başlangıç tarafı karab mağazan koş yönlüş bugün şunun da ravan kodap miyeser şuna uçur bir yerip. Dosancı'nın semping dekancılık meydanının yolları ravan deydu ma uçarı tur taksi Niyaz efendim rahmetsiz geç ma. Kıda bir işkinç aylanma önçen gavca adın Çınbayı Cugan'da çıkış yığızı koş yönlüşte aşkılıp ravan yolladı onda dostluş yok. Diga uçurunu kaldırgan kendine rahmetsiz geç.
0: Beycin şimal yolları, Dongjinchang köyü ki karap manga yolun işte maşallah köyüp diye uçurunun boran taksiye verip de.
1: Makul kıldı
0: Sancı'nın
1: rahmet.
0: Sempin dikkançılık meydanının yolları yollar avan diye uçurunun uçar tor taksi Niyaz Efendi'me verip de. Fukan'da Tengil şimal çıkmadı da hava rayı.
1: Yengil,
0: Yengil Tengil'du mu o? Şimal
1: Ay
0: çıkmadı.
1: onu siz tüzdüp yengil dep okumamsız mı?
0: Ben o T'ni yedep okuyduk hadi ben mesela.
1: Vay bu tengil şamal diyen anlığa mı siz kulukunuz
0: Onu mu
1: çıkmaz
0: kaldık ki hem
1: önce?
0: de buraya açtık yapalım git.
1: Onda gep olmadan dikin şamalın adeti yengil şamal, mayın şamal deyimiz çoğu. Şuna çok olmuş yengil diyen buluşu mümkün de derhal tahrirlep okuşanız gerek
0: Git tengil dep
1: onu.
0: yazıp
1: Riyaset
0: tutsa.
1: çok adam tengil şamal da birem siz mi?
0: Tengil dep yazıp tutsa ne dike.
1: Ay, leke aşına yazıp demdi.
0: He.
1: Dike siz tüzüp okumamışsın ne?
0: Şıkkı bunda bazı geplenci o. Mesela T'ni Y'ye kalmaştırıyorsanız 5 yatak çıkıdı.
1: Ya bunu da
0: Şuna.
1: almıştırıyorsanız doğruluğunu ne derken?
0: Şükün şu açtığına bu şatak çıkan bir yapı kamsın demiş. Neyim olsun okumaktır tamam da.
1: Bapta şunu olan tengil şamal çıkıyı tıptı mı? Furkan'da?
0: Furkan'da he.
1: Yağmur yağılığan da kılıdı deydi. Cuma.
0: Öz
1: Mal ekber
0: meydanı almıştırmak mı? Bak. Evet,
1: Vay
0: evet.
1: hem de onu doğrulap almıştırmız değil mi?
3: Tamam 174 kaç tane yolu söyle. Kırsın şansı aldık yola koşulmuş tırava.
1: Ekber kam Guanghuyguçu 15 kişilik abdobus lazım ki Ürümçi'de. Şehir içinde nensen Dongbei Yangu'a kep koydu, et keş ep gitti dem de. Şunlar tepsilatın bir Allah kılıç baksak buldu, bugün keş Beijing vakti 8 dumanıdı. Ürümçede 15 kişilik otobüs lazım idi deydi. Kimden açında 15 kişilik otobüs bağı gitti hem de. Ama Lauta Allah kılıç tip bir elem sizgim şu 15 kişilik otobüslerini. Mesut Sayet, kimden daha kapırıp ekildiğin işler bu kalsa. Hani anlıkçılarımız...
0: Lauta Allah kılıçkan maşallah da kıymet.
1: Aşına mı? Ekber kam guan kuyuk bir yardım kılıp navadı bilet galla bulsa hani men bilmen de telefon numaralarını kaldırsa anlamış idem evet koysak buludu.
0: Tursun doktu kam yakıttı o Tursun doktu kam külüptü o he.
1: Ya tengil şemalgı küldü iyi dıkla.
0: Ya yolları koştu niye de herhalde yollar ravan kerdi yapıştır ne. İbrahim dedi evet tuttu.
1: Ne hoş işkin tarmak doktor hanın etrafı herhalde bu kalıdı dep ma sayfa şuna uçur bir ipti. Hoten şehrine birinci görüktü maşallah ançı çıkamestaydı. Oblet hoten taksi rahmet.
0: Bavşay yoldu ki yol otursu dike Rişat Kılan'ın hamisi öyle gitip taze yerde yapmak mı çalışıyor? Makul.
1: Yeken Mihir Şapka doktor
0: İmkansız
1: hanısına
0: koyduk.
1: Aldığın 5. başlangıç tarafı karab menişten maşallah sel köptün ya uçuruna badam taksiye eve atıp ducu mu?
0: Mavo yalnız can yolları kızıl takı karab manga yolun işte maşallah köprek azırak tosluş bakke. Bak ben o uçuruyum.
1: Ha mağalı uçumuz dedi. Eme yengil dep yazgan uçurcan. Yengil dep yazgan aşında yizilip kaptı. Siz mi onu salkın şamal demek

0: Memteli Navay.
1: Memteli.
0: Atlan nacılıkıdaki Memteli Navay. Ya bıptı nallarımız boşunda ondan. Okşaydı kedi gen bilen.
1: Donkhan Sıçan'ın ki aldı koş yolun işte yollar avan kedi gafetlerini. Vozayla uşağına verip
0: tuttu. Esra ben kılay. Beni sayılsanla buldu. Aşkılıp Mulligir'in aptallarını aşı aymayı bir yirmen anlı uçular. Bana bilet taşlanla da gitip sana. Siz mi kapat bir yerim?
1: Hazır mı karakı var ki?
0: He. O şu canına şu karakın sayılmayla mı ki davatı da Esra'ya. Sizin anca sayılgısı yok. Jonya Beyluğdu maşallah köprek diken uçurulan depo kattınız he? Ma nenhu telgraf tötkü uçada aptomobilla köp diken de dediniz mi? Andım ma bagandın bazağ mangan yolla. Ravan dem do işkılıp ma anlı uçumuz.
1: Bu şu pagı, karakı, andın diyor, andım uç esleme, uç uçudun. Töğütüdün kası bası buldu, kası silerininki yoklu mağını kısı buldu, şunu bir depetsenle.
0: Kim dediniz? Birisi Xeyg'ı, birisi Esleme, yani birisi Pag'ı.
1: Diyor ki Diyor, bu yazıydı, ben mi kılım edip?
0: Diyor.
1: Ya Pag'ı, Xeyg'ı, Esleme olsun üçü.
0: Ha, üçüsünün birini tallayınız mı?
1: Pag'ı, Xeyg'ı, Xeyg'ı, Pag'ı, Esleme. Kasının ki silerinin yoklu mağını kılışını kalaysa siler. Anlı uçlar tallayıp baksın.
0: Ama Mehmetcan'ın dedi o karan, onda ayalımızdan tukalları aydıken maşından kanun kılap kılmışlarını vay siz edip müşünler düşüpseyiz, desem o hıyalı kırıp mı çıkmakta şu an en yaksın onda açılan özümüz amal yok. Bir taraf kılı dikenmez, onu işçenlağı eğilip onda açıqınma yaşı, özanla bir taraf kıyıtanla buldu. İş kılıp, aşında opkalı diken, ma uruk tukalları ama tazım bir de. Maşın işletkenler misal, uruk tukalları onda kımanla cümle, ey kadın çöğür.
1: Yüzünler onda kelim bu musal?
0: Heee, bir köngülsüzlük arada bir, ne bir azarçılık upkalı, gerçi deymişsin mi köngülüdü çö? Üzenler kıgan boğandı ki aşkı, mesul olup, toktap tutup, hicil olup dek he?
1: Şuna ama, kımam sile he.
0: Yürüp yürüp onu bir taraf kıpmam hem de namus kıpos mu? Ürüm çok güzel, kıra bek köp taksi yok dedim ona, rişte he?
1: Abdurim ki avçoruz.
0: Merhaba, beni pekat sayılıp bakmadığınızla deyip, oy sizin balısı küçük, yetişemeydim, hizmet, bala, oy deyip, çöğüm de oylayıp sizin için oğlan.
1: Sayılım ganime.
0: Onun kırgızımı dok. Yeng binlu koşuyorsun işte yollar avandaydı, ayım gül mavi, kovruldu ki yeng binlu çokum. Ayım gül kovruldu uçur bir yeri demez mi?
1: Bizden meylik vardı ya şu yeng binlu, meylike.
0: Ama ayım gül silen meylik vardı deyip anlattım.
1: Ya bizden meylik ayım gül emez o.
0: Emez mi?
1: Emez. Şimdi bu tarafta anlattım ben, benim o çatak mı çıkılıp, silahın o çatak mı sel, kaç güç bağı o dedi o. Yağmur çuvatı da karanlığa azırak boşarak dedi. Nerede çuvatı yağmur?
0: Ürümçü'de?
1: Ürümçü'nin yerde.
0: Şehir içi taraflarda?
1: Ya, yok hayır. Yakşembi günü mü şu... Vucan...
0: Vucan Önçen'ninki havası.
1: Ne yapıyordu?
0: Avucan çok yıllık balan oyun top süzdürüp oyun top geldiğinde siz okumayısınız.
1: Aşta yava mı?
0: Kandak da bir körüp besanla yapıp diken. Yani havası yakışı yınıklı onun üstü o şineyi boğandı diken bolu verdi hava kanda yapıp kez. Kıştı cık barıdı da kuyaya.
1: Meyle.
0: Süzdürüp oyun top geldiğinde çok balan su oyun top geldiğinde.
1: Yani. Yucan yolunun ki şerh kurzatılgan böyle ki yaşla bağıtıştın mı? Şu üçüncü doktor hanım için yollar avanken. Xemir turuşunu başlıksayla anlat. Pagin'in. Esleman dedi.
0: Esleman xemir turuş devaptan. Esleman magen biz dimidokçu mu? Sizin aş xemir turuş tepişinde devaptan.
1: Aş obdan başkırdı dedi o.
0: Xemir turuş kokşaydıgan balıkken tep sizin için dedi.
1: Sayma açan yolları koşuyalım işte yollar avan ki.
0: Valla doktor hansından kampon ki terepke köyürük asıl maşallah köp dostluş badin yanında uçurdu. Mehmet Ali efendim evet. Tucucan yolundan şerak uzartılgan bölü ki yaşlığa baksın üçün doktor hanı yollar avan ken. Saymaçan yollarım koşulun işte ravan ki.
1: Kuşağı yol kavrayma, kuşağı Huanghe yolları şarıktan garipke 8. oturduğun ki oldu dike kızıl tırakta Abdülmobullah köp dostluş bağladı ki avuçlarını kuşağı taksiye verip de.
0: Makul rahmet.
1: Mingyu meydanının 9 dakika maşallah köpürek ya. Bana Davut man bakıdığan 10 balan bağımıtı 174'ünü anlap man de. O aylık yapma he metek.
0: İşte bak yolu yollar ravan deydi cümü. Şunu olan cumu diken gepni turpanda makumu dep şimdi deydi o makul mu diken gepile okşup getirdi o makumu dep makul mu emez dep motor taksi üstüken biz şunu da estağil tepsili üçgen durup gitip de cumu rahmetsiz ge
1: bilmeydik bilvaldı o Karma yolu kötürümü körke, hele ravan kedi gavçurun sayfa verdi.
0: Ey, sorap baksam.

0: Şunda qalıp qaldı imin cevap bəndim siz şüettiğinde polo
1: Dedi.
0: ilgili mağdım doyuğu deyip koyup şuna olan doyunun polosu doğruluk yapı bulunup
1: Ay
0: gitti.
1: imincan dedi mi?
0: İmincan dedi o ilk poyzeyi dedi ha imincan
2: Ötende de bu
0: bakçıda.
2: toyu kuru kolda adam bile ayağımın ısı veren mi? Toyu kuru kolda adam ayağımın burada şükür verdim.
1: 5 koyluk mu neyse yemedim cuma hesapla baksam dedi veriyor.
0: Öptük ki onunuz, ayağınız koygan bulmamdı onu, siz kandan koygan bulursunuz.
1: Boşunda kapı mobil toktat kallarını ne mi devetsek bula, ne mi desek bula de bu Yaşar mı kakşaydan bu kaptığı yapıştırıp. Ama kalayım kaptı mobil toktu ile burada hiç
0: Elka maşını
1: kalmay
0: toktuğuna
1: koradı.
0: urun tapam. Baba sizin maşınınızın içine uğrap koyup yaptım hem misi? O Yaşar'ın maşınısı kodayım he.
1: Aldı kayda bir çıkarsanız
0: Emes
1: balıkken
0: mi
1: o.
0: emes?
1: Bu emes mi ya?
0: Emes kodayım he.
1: Mağdığa yolu kulu koyup yaptı. Peki maşın toktası buldu diken de siz koyup da onu.
0: Ya karan bu işki maşın toktuğuna yege ama utturgu igilep la. Manda toktu vağını gördünüz mü ama maşını?
1: Onun ki bir dostu var. Sel turup kip telefon kağandı ki anda bu azar kendi tat verdi anda dost toktu oldu işte.
0: Bu igele vaptı. İnik işki oranın igele vağın
1: neydi Yaşar o? İgele kastelik tu.
0: Karmak kıl kastelik arlaşkan bununla. Şunu açığınız kek bir de şu neymiş kimiş ne kılıdı? Neymiş kimiş ne oldu?
1: Ben koydum ya gidim ekside.
0: Oranın igele başında toktu vaptı Yaşar. Şu an peki onunuz ki ne kınmay?
1: Bile yerin izle pek
0: arkana. Kapılmay ya doktor khan ettiğinde. He?
1: Cevla.
3: 15 kişilik, 15 kişilik gelip de membola varsa. Yok küçük bir badem yok ya. Artık bu nasıl olsun işte onlar ki. Bu Cinkey Vendan'ın aldığım 15 edemli elif. Esper Gonkuy'nin ki. Hatta sen de aşağı doğuğa açık uydudu. Evet, yaşama evet, sıkıldır, sıkıldı. Aprip, ekılığan bir kiraba.
1: Ama da başında yumba alıp varsa bir tümüşler ona çık. Makul bayan mı diye? Bir iki
0: numarını evet peygen tık o. Evet peygen tık mıydı?
1: Gülnar Hanım.
0: Sizlerden bir yardım sorsam ürümçüdeki işine çıkarak kesbi toluk otur mekteplerinin. Kesbi toluk otur mekteplerinin telefon numarı bozup bir təminle peygen bozsanla deyip.
1: Kesbi toluk otur dediyseniz kanak təmin.
0: Ayşem Gül malum adı. Kesbi... Kesbi mekteplerin numarını sorar. Kalkışmam da.
1: Şundayım ben şu. Doktoruna biz bir izlep bakın bildik Allah olsun depesi
4: ol. Ben ona kızım ne diyeyim o kadar ben kapat koyuğa sürat yolunu açayım. Bir günü kep kalay dedim ya bir günü de bir kirk de bir kirk etsem şu. Ben o zaman bir iki günü anlat. Sana bu programı çürük işi anlayın ben ben her gün öyle bozsam mı?
1: Rahmet günler.
4: Ben yakış görmem.
0: Ay rahmet rahmet. Nasıl uyu kırıp lan mı içen cümle açıyorsun? Siz kırıp boğuş bir kızık yapılar bulun gittem o hem de.
1: Rozcan.
5: Ben 1700'de tutacağım yaşımı kanda havaları yok. Havaları yok. Kimi sen düşünürde yaşımı o.
1: Yaşı.
5: İstediği o harbetten taşta ekranım indirkelim. Poşun işliyorlar havanken.
0: Makul. Rişte efendim ben yıllık demir işimle ilip sayı atıp kemekçi uçuracağım. Maytak uçağı taşı olu bilen kulcu uçsam hazır kolaylık mıdır? Hazır 8. ay mezgilde narat maytak uçağı taşı olu menzire halkında du. Benim sayı et planımga bir yerden besanla optiken de ben Rişte efendim sorabdu. Birincisi. Maytak kuşağı taşı oldu, mansınız buldu. Lakin aldın yuyuluk oldu mesela, gulcu tarafı, ama ürümcü de mi yapıyorsa? Aldın yuyuluk oldukan bir iş be. Hem de o narat, gulcuların tek o yeşil, o hazırlığı basınız, onda sağırıp gitken ahvallar yok. Mesela yaylaktan ahval yakışı deyip öyleyim mi?
1: Yakışı.
0: Yakışı, ee. Rabi günü, Rabi tötteydik, ee, deyip ma,
1: eslemi. Ben ha.
0: He?
1: Ben ha, onda.
0: Tayyuan Cenobi yol yolları havandaydı, Seyfa. Nimdeydi? Hemen külüp hoş kıyattı. Kim o sizin üçüncü valla hoş kıyattı?
1: Ba el kutcu.
0: Nimdeydi el kut?
1: Görüşünü sana hapsal dikerdi. Bazı çoğunrak görüşler olsa oturdu işki hapsal dikerdi.
0: Toy da işinde kılgan bu gitti mi?
1: Şıkılıp kızızlık değil mi aşılar?
0: Kineşkem'den 16 yıllık vakti toşka almaş turşka salam elik tek şürçü görüşüştün başkan kadar materyal kitudu. Resim kitemde resim kitudu. Töt paç resim kitudu. Bravo'nun resmi. Şimdi Ayşe.
1: Şenhua şimal yollar yollar ravanken.
0: Şikinç aylamı yollar şundak ravan deydi Nebi Tesla. Hem yerim şuna ravan. Şundak emesmo şikinç aylamı da mansa. Ya uçur belgil olmağın say yol. Aç mehsus yol uçur birmen depsa say yolun talamsız mı Nebi Tesla. Ama çünkü onun uzun çıkan yapma. Ameliyat ikinci aylamıyla basma şunda ravan mangalı buluduken var mı? Şu tez bir kaldık ya. Lekin yollar ravan bulsam ya uçur bir yeremeydik hemen. Dep say yolun tallap toslu başına mangalınız rast mı?
1: Ma, Uyghur...
0: Hepsi dep koygan mı ya?
1: Uyghur tibabı doktor hansı karap manganda yaşlı bağıtçı kızıl çırakta maçalı.

0: bir qədər köp gən, alayda tostuş yox gən, deyə uçun. İbrahim dedi, əvət tutu, həm uçun yığıldıq,
1: 263. Çünki
0: Çünkü
1: o doyun dışında yürəklən bir vatma, mən yürgümlü köyümdün lan, deydi o.
0: Ködük, rəhmət.
1: Şu varlığın digə sizden yürəkləriniz aç şuşuma.
0: Varlığın
1: oxşaydı, Hazır uçuyor bəyken, şu bizden yaşar şu erkem. Xoğan koçsuda bir kəsbi məktəb ba, deyip. Şimdi xoğa şimali yol yollara varmış, tamak toymayımız devat qalla, həmimiz temiz qosquyuq qalla. Aşınçilik tamakım toymayımız deyip, aşıqdın toxtuq yaman deydi, qan tutsa, niman çolam toymayı silə deyip, mən şirəli içi ama, uşurcan. Bayılmış bolu az deyip, cidəl qıldın lağı silən şuna dedi.
0: Vay, onun gibine qımmaylıya qıranlı uğras az o. O yığıbca bir adlar yoğunarak kuşkaş isimce toymaydı mı onu?
1: Kuşkaş mı toymay? Hey, uncu ola emez, o bir toyuk ya yadayım kuşkaş toymaydı kan.
0: Hem akıl.
1: Onda işle olmay.
0: Hem akıl.
1: Sizler cıkıya isler ki, şu cıkıya isler ki toyuk olan. İmincan efendim, öydükler davat attı. Rüşengül'ün az tuş kabiliyeti pek yakışı kendim. Ne çünkü avalık yapını kimden diginini bildikken davat kan. Rız az tuş kabiliyetiniz yakışı kendim. İmincan efendim. Nimin əsli yelgen boğu gittim baya. Rəhmət cümə. Ağazanlar
0: Bəkçəl boş durdu. 7-8-də ana etəm hazır 11-12-ki toğırsan mı səl boş? Maqlı biz burada inkas qılaylı ya. Ağaz səl boş, boşab getirdi taqt içindik ya. Guanxuy körükdən düşüb, müşə socu yolu gəldim yollar ramankən, qarşı yolun iç, Guanxuy körükü xarab manğam yolun içdə, maşallah köyüb digə uçurunda, tor taksi 50-50 bir şey verdi bu.
1: Abdikerem əpəndim mi hazır mı? Qaşqada sayıya tükən toq, bağsaylıs qıvatı məz, qaşqada tərəb davasəl, bulutluq ayaq qarsaq, yanaq, Maya kıkarsak, şu şaptolla, şunun da ne mi diyen çıraylıkmış et diyen de bağdı yürse de. Ey, muş yanak mı? Kattıyla bu... Muşun yanak da biz resim tatlı et koyup, o kanda yanak oludu.
0: Bu yaka bu, çingilik hüsketken bir karı kaç mı bu? Hoş takıl bir nemiken ko bu.
1: Üzümlen çingilik hüsketken de bir bir aşın takılı köyduk. Bu kanda yanak oldu, bizim bildiğimiz yanak ne? Yanak da evet koyduk ki ne?
0: Yeşilerini aldı ki, üç mü körüknün ki, pestin üstüge çıkış peştaklarda ticaretçiler bek turvaldı ki. Şüp çıkıdık Allah'a bekle kolay çizip kapçın o buraya. O kim öyle kovun tülüp sattı, daha aşağı kovun tülüp sattı.
1: Bir ilgi, aynı camu iş kılıp, o ay camu bir anlık ucumuz battık aşağıda. Ettikende, öp kesip satıdı, açtın ki, aşağıda.
0: Kovun tavuz tülüp sattıdık anı işte işi vardı.
2: Hoşçakalın, bir de o koşuyor işler Allah'a hazırken.
1: Biz mi şunu da yakış görüp anlap mandık, tuzumu külüp anlap mandık deyip mi? Kedi, üç gelin. Hiç üç yürü yollu yollaptı. Tuzun külse, biz mi külümüz? Bekti degen şu deyip mansılayken de yapıp de.
0: Tuzun ras tuzun külse.
1: Ha, bekti degen şu.
0: Bekti degen şu olmay. Bu oldu şunu da yakış.
1: Tuzun kül deyip bir gün hemisini kepiyat yakış oldu. Yakış oldu
0: deyip yapmamdı. Şu okşaş. Bazen bir toplantı dedi ki bir şikayetten başı aşılalı külse bu oldu.
1: Hemiz küldü de.
0: Kaşka şehrinin ki medeniyet yolları koş yolun işte ravan ki.
1: Şulanın küldürvese.
0: Abdurrahim'de. Aşılalı külvese bu oldu o.
1: Kül git etti hemisinin.
0: Bıraklı küldü de o.
1: Şunun namından. Şuna olay Gülnur Naşlılık Gülnur Hanım et. Degen de çö. Nim tamak kıptı.
0: Vay tuğum kurptu aşağı.
1: Boş kal boş kal. Yaaak.
0: Hoşan mı neyim?
1: Hoşan kıptı.
0: Hoşan kıptı.
1: Hmm.
0: Et degen de.
1: Siz müşünde bıraklı maygı zalabla yutisken de hoşan ne? Maygı zalı bilip onun dikini dümleydikken mi hemen?
0: Maygı taşlanıgan manta degen de.
1: Ya bıraklı zalabla et degen de naşıtlık kayıp müşülen kıp ülgürüp duyucu mu?
0: Başka şey olmasa?
1: Ha?
0: Başka işi yok.
1: Oo ya nevrelerinde niye kapırdık o mu ne mektepki?
0: Oy pensiyaya çıktı başka işi yok hem de bu tamakın ol.
1: Ay o sonra pekna pensiyaya çıkan hanımların konu da aldırışken. Hizmet kıkan vakitte mi aldırışçı mı hazır sorsanız. Onun üstüki ay şu kanka aylık etrafıdaki dost brader ağınlarım hemiz ten pensiyaya çıkırken de. Şunda zişi uğrulaştır olduk ya. Ayak mangan, mayak mangan digen. Aşağıda çarpılarını pulan altıp oynayıp resimler düşüp. Şunda hoşal, köngüllük oynaydık aşkım.
0: Şıdaçav tarafla yollar ravan ki adıga uçurun tim tasa vertip tuha. Anda yeni karsak Osman Tortaksi uçurunuz.
2: Böylece kötü çoğunluğuyla.
0: He?
2: Yedince yollar ravan. He, kabadan aldım yollar ravan. Haris Gülüş'te. Altın sınıf bergen Akmar Amerika mukabısını el aldı. Hem sınıf bergen etmez sınıfı.
0: He, boptu. Tamam, lan işte. Okşandı, okşandı ki bir karab, yüzünüz bir emli bir dendi.
1: Şunla ama Hizmet Cam'ı hazır uçur yol yaptı biz gücümü. Hizmet Cam'ı yol dikiyip deyip de. Şuna olan bu kays yol iken deyip şunu daha karaydıgın bulsak. Hazır kuçağın yolu çıkıp da. Tukugonlu bilen mandım.

0: азыр мау таалоңчу мушу юлла шунда раван деп караң ама юллады
1: кызматчан э
0: кызматчан чү кызмат себеби жок кызмат туду
1: а кызматта араса
0: кызматтын ичинде ойноп кылды экен язда
1: э
0: сек кызматчан
1: нет жолунун чырайлыклары менен меңеп баштак Yıkı yolla mamaydı.
0: Yolunun çıraylıkları ile miyip de sonuçta adamın çıraylıkları ile miyip de bir hoşuna bildin ki etici mi ama?
1: Yok, sayahatın maç sayahat kılı oldu da yerlerine bir hep de kendik.
0: Hoşuna uğrulaştıram sizler ya, ma, bu da aşı hizmetini kulca uğrulaştırayla. Da bana sayahat kılıp, aşı hizmetlerini tüketip gezseydi de bunu da kılmaz sizler. Şuna çağ tarafla yolla ravan dedi Timtas ha?
1: Altay ürümçi yokur süre taşıyor yollar ravanken hazır yerim yolu kep oldum. Sile ikinci programı çıkıp çıkıp bağırlıktı mı? O ürümçi gibi yerip oldu akşayım ben de plan tavşırıyorlar mı ne?
0: Kepsiz bala bağışan yoldaki yolunun rışatkısı yiyip kaptı ki. Şuna ola bir dem yatayla deyip yitip yaptı cümü. Değil mi?
1: Ösmü keserlikle doktor hansından aldı ki yollarda maçalar gibi. Evet deyip koyduk ha.
0: İnkaz kıldık attı ama net canlı uçumuz inkaz kıl demez mi?
1: Ben şu işkanla kündü bir kallamdın ötmeydiğen geplerini kılıçka başıldığınla ya. Ben ya sel çüne meyvatamdım. Şimdi gün beylikini tutup beylik gölünün ilgisiyle satıdı o deyip.
0: Uygu saldığınla beni deydi.
1: Bugün mayını yuydu o deyisle bunu kaç. Mayını yuydu ki.
0: Bunun için kaçangıç oyunun hiç bursu beğenmeyi mi sizge? Öğret, üzünüz onu ocak oyunluk pek onda kallığınızı ısırap kumak kıp gitmek mi daha işildi? Üçtenken bizden bir yuvası görüşünü görün ha öğret.
1: Saat 16'da.
0: Közünüzü ile körüp, ben anlığan kımında bir heyran bop kargan bolsanız közünüzü ile körüp, aşı nak meydandaki bir yuvası görsün, he?
1: Manda
0: çıkadık. Mayını yüz digendim, manda, çünkü biz mi? İlgir anlap bakmağın onun için, he mi?
1: Şu. Aşı. Akmer var ettin ki.
0: Anlap, dönögün çüşendirişlerini köygendin ki, anlığan din ki, he? Muşuna içla oldu diken de, edep diken, çö, şeyde bir çonkur çüşençe ve bilimgi gibi olan bir yerimiz var.
1: Çüştün ki en körsünüz kaldı, he?
0: He. Cengolu kızıl taraftı maşallah köp dünya uçur ne tımta sebepti. Da bazar körük nası da maşallah cık deydi mihray.
1: Birlikini tutup ilgisi gibi satıldığın da rast. Huagan köçüdeki kespi oturmakta pek yakışı kespiler varken aşağı gibi bir baksan da bir işte uçur yollup da.
0: Rahmet sizge. Kınan gavca garip şerak yolun. Nankoy yol çıkışı kız bek tutulup gitti deyip tor taksi Yusuf Can rahmet sizge. Yenim de birisi tor taksi kino körüp maşinayı da yapmayıp da heyran kaldım. Aşına mansı bulamdı dep Musa Can. Bombaydı şu anda kısa.
1: Anladın. Ahmet Can'ın avazı kusurak anayla. Ahmet Can.
2: Salam riyasetçiler yakıncılar. Salam şaburluklar yakıncılar. Kaçta gözlere. Kaçta gönçemezsin. Kaçta şaşırlara mağayla koşuyoruz. Salam.
1: Hmm, boldu. Anladın mı şu Abdülüm Can?
3: Kaçta gönçemezsin. Kaçta gönçemezsin. Kaçta gönçemezsin. Kuandoğu yolu yazdın, nazı Hırbi yolu karşında, sen de o yolu yazdın, sen pahalı mı yollar mı?
0: Sayfa.
1: Oğlum
0: akıl. Şunda kıl bulmaydı sayfa hem de, değil mi? Amine Gül Hanım sizin uçurunuzu mu tapşırıp aldık, deydi. Ay yol bilen misanlar, belki mal misanlar mı bu ptiken, sayayet gelgeller, bu da peşine de ptiken, o da hem de ben.
1: Ne bu ptiken değilsiniz? Ne yaptı?
0: Sayat kegeller çünkü ya bir yerin sayat kegeller. Ne yaptı? Etken yukur katına katlaşına yukur belli mezgilde. Belki yol bilemeyi turu bilip toktutup başında minip gitsilerke.
1: Kase aşpat kız bana. Kase.
0: Seyfa.
1: Kase.
0: Kaysa onu demem siz.
1: Kızlık mı?
0: Heee.
1: Sayat çilekes yakşı. Sayat çilek hep oyunun hep şunda ama.
0: Abdumobil aydepme yolunu bilemişsenler, mağmışsenler de gibi.
1: İşte bulmaydı. Hem de ulan yol koymaz. Bazı da zırak bilemeye kaptı da edep doğru düşünüp durmaz mı da. Laba urmaymayız. Şunda bunda karap bilimiz go. Sütün kep tosay. Bunda gaydişi maçına maçına hiç karap lan bilelemiz go. Tokta bilemeye yapacaymış yol ne. Oğun soluk buruluşunu bilemeye kaptı. Hmm. Dep bunda. Oylap toktaptı dep. O zaman yol yürüp mamam da. O şunlu patkız mı yaptı Seyfa.
0: Seyfa no seyla işte. Sonra mangan birisi uçurap kalan kuşaydı. Fakat yol bilmesi ama bir katnaşlam kolay uğandı ki taksi kota sunmamdı dep oylaydı Seyfa mı?
1: Hmm.
0: Ayalım bile 10 günlük yıl demelişimini ilip onda sayayet çıkan yeme hemen. Dep azmetçen şunda dep bu.
1: Ha boptum. Öydikili bilen. Mada sayahat çıksa sayahat sayahat olmamdı.
0: Aşına olmamdı. Emme adam aşına sayahat kaldı da uşurcan.
1: Şu. Mem deli.
2: O istansın etrafı da gizlikler. Çünkü ravan kent cumhur işin göğe.
0: Makul buldu rahmet.
2: Mena o güzel. Mali bir kette taksi cep yolcular yok.
1: Makul. Sattar.
2: Sordun hata sordun azıt yollar. Koşun yer hız.
0: Hey rahmet. Korulduğun yolu uçuru, cengo yolu koşuyorsun işte ravan, tosluş yok, maşallah köp depma. Azizcan şuna uçuru verip de rahmetsiz gecimi. Şuna oğlan. Abletcan demdeydi, özümüz maşinayı dep, mayta karkılık narat kıbağmakçı aldın gelişimiz mi?

0: 66 50 10 20 0 2 87.
1: Аңлаватқаныңа 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
2: Әтігәнлік yolларыңызды біз әмір программасы.
1: Программамызды алмаштыратымыз қадірлі аңлаушылар. Ішкен доктор ханыға келдіғаныңа амалба машина тосып келіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңі yani. Onda öz alınmır uçurur ki halayla öz alınmır.
3: Bu şehirlik halak hükümetinin halde hoşçakalın şehirlere ben kendimde o kız yeri çekiyor.
2: Makul buldu rahmet. Öyle ki lan nensen gelip çıkaydı sen hava başkuşturdu. Nensen yağmur yağıp gitmeyen de Adılcan. Aşıyo nensen yağmur bakerlikin. Adılcan cümle yağmur bakerlikin. Meyle hem de yağmurunu bana tamaşa akıp gelmez diysen lan o mu bir özgeçe. Lüşen canıb yolu şimaldın canıb karab mağan yolu işte amaçlılığa köp makul buldu rahmet. Andın rişte o bir mektepniki numarını bir mektepne depegentten zə.
1: Digende.
2: Kani hemen aşu mektepne Ayşemgül muallim sorab dike. Kani Ayşemgül hanım. Evet koyacımıymış mektepne.
1: Bıçırdık oldu.
2: Kanda oldu. Kanda bana evet koyduk şuna mektepne. Kani özünüz bir izdep sorab körpik nga mektepne.
1: Ma mufasa ismimni şin adi 469 özgertip koyun digende ama özalınıkını özgertip deme. Kana kılmem bu ne?
2: Özalınık anet özal tuğmam da ismi.
1: Man. Omsa bunu qandoq özgertip qoyğan öz alğa. Mana özgəmi de.
2: Sinola iminja apandım atdigan toyuq verib toyuqdak bolun yevilib hazır iş orniga kəp poyzaydı gili. Baxçıdı poyzayda edəmizmi?
1: Ha, bopta.
2: Çavuşumur tərəflər yollar ravan kəndəydi. Əslə gəldimmi?
1: Kəmidi. Juyanınki aldı yollar ravan kə səvlini ofçori. Galibiyet yoldu ki, galibiyet yoldu ki, Pişir Hanımızga okuş, okuş bul ama yaksız şagird kabul kılmayan balları tolu kotur.
2: Makul buldu. Rahmet sizge. Hizmet uçuyor ya galibiyet.
1: İşte yerdiğin de okuş bul ama edip gitken de teki.
2: Yaksız şagird kabul kılmayan.
1: Yaksız işte yerdiğin de sizge hem de o şagird karab, otamaydı o yerde.
2: Bazı yerlerde şagirdlerin mançı mınç bulu verip, bunda işletip durup uyguladığın işlemi olma. Cuma işini yakışı bir kilişip deyişin. La bir kak yonsuzluk olmuşsun. Bunda işiltip işiltip işiltip şunu lan bunda ket güzetti bunda dep yüner ügenginni hem de bazı da ya hıyal kıldı ya hıyal kılmayı da şimdi özenle yakışı deyişin lan.
1: Bazı azırak iş hakkını verip pul yerip öğütüp uyatı dekhe.
2: Ne aşında kıldık Allah'ın bağı hem de.
1: Dedim aşık sen he. Dep hem de şükürdüm dedi ne sen dep gitmişsin. Dike aşı takko.
2: Ay dep gitişi mümkün hem de çünkü o bir digen gapının hemisi tokur kek dışına atayın çoğu. Çünkü özündeki ma menfaatige özünün taza tokur kemmisi ayı nimdava tutu dep başına dep oylap kılışı mümkün hem de onu mu?
1: Şu.
2: Nezerden sakıt kılış konmaydı.
1: Şu. Osman Tortakçı.
3: Örüyü yatı tut unutur. Tabazadın. Kıvırık çıkar. Sözüden daha kaldı hemen yollar ravan.
1: Oldu makul.
2: Rahmet rahmet.
3: Yaşımı arkadaşlarımdan kıravan bir kıravan var idi. Kırıla numar kalan, Hürmet Nisa şuna kilitte. Şunun kış Hürmet Nisa çıkıp kadışan buna ya bir gün buranın çıkıp kadışan buna bir sıbaya tanış yapıp.
1: Bir gün kiyin çıkıp var siz. Kendik o tüskü içeride katnatsanız buldu. Aldı çıksınız inavetsiz. Kendik o numar toluklanan gündün kiyinki o tüskü içeride 3 saatin kemama ibret dersini okuvasanız buldu.
2: Kaşka ürümçi Altay Sayram Gülcüdükü gönlü Kaşka Sayatlı niyaz muşu boyu çımalsam yakşı mı? Ya eksi boyu çımalmam mı? Muşu ne deydi or işte Kaşka'dan ürümçi verip Ürümçeden Altay verip Altay'dan Sayram Gülcüdükü gönlü Anan diken Kaşka'ya kayıt kesen bulamdı deydi. Ne muşu can?
1: Muşu'yla namisi vardı ki Ne çıkın vardı ki?
2: Hakkı 13 gün beri şey o muyum emezken Likken muşu'yla malsam bulam
1: Muyum? Bu kızlık mı?
2: Niyet uğur bulamdı deydi.
1: Ma mangıdı mı?
2: He. Kaşkaydan ürüm çekilip, andan Altay verip, anan diken sayram, anan diken gulca, duygu gonglu kaşka. Ey, bu mu kaldığında kim duram değil mi?
1: Bu kaldı ki.
2: Bu kaldı ki acaba öyle
1: niye? Peki, ben onu da kımaydım.
2: Siz olsanız kanda akıl attınız?
1: Ben kaşkaydan kucağa kilip, kucağdan mayta kucağa taşırlar kılık. Anda gulca kilip, gulcadan sayramı kilip. Sayram tarafından ondaki Altay'a çıkıyor. Andın Altay'dan ma ürüm çekilip.
2: Andın
1: kitap. Udur kaşkaya gittim andın. Getke vakti bırakla.
2: 9 gün vakitteydi.
1: 9 gün vakit yetedik ya. Ben digendek miyim ha?
2: Uşucan digendek mansınız mı kolay oldu diken cuma anı bir
1: oluşur. Zirişmeyi mansız. Sayahat ki mandınız demez mi? Azı bir muç yola zavun tatıp ürüm çekilip.
2: Çok.
1: Ürüm çekilip Altay'a var bir muç vakit. Sayahat kıkaç kemem siz. Ondaki kaytka vakti de içtik gittimiz andın. Şuna mı? Мен айта ойлдым жума.

0: Tasarım kesen, çıkıda yerde soru vardı da şey. Sağ olsun siz bu tanesi bu kurdu. Maşından bu kurdu var ki, anısın. Biraz açtınız geldi.
1: Kırdığa ya gelmiş toktuğan bası o, hiç kim kırıp çıkamay, bütün mobilu. Şıkıldı diyor, onda kılmış oldu ya, dikkat kısı oldu ya sile. Uçu sayat ki bakalların uçurunu en yaksı bir okumağın bası alıp dike, ben pek öçüp gittim ulağı da. Batuji şoför Ekrem Atadaydı o. Makul,
2: sonra alıkın dikin olsun. Oy siz mi sayat kıp oynağa vakit ulam işliyken değil mi? Batuji şoför Ekrem. Siz bunun üstüne işler pul tepip atırsınız, yanınızın çığında atırsınız. Ula kajigen tapkan japa tatıp tapkan pulu nemin kajigen tüketti bir akur. İşte oylağa koptu. Doğundik anlığı uçulağa mukapat beren siz bir yançokunuzdan çıkırıp hem kendinken Rüşengül'e de edip gitip tamam mıydı?
1: Aşlar dedi ya.
2: Siz demiş koşurcan deyip tanı demeysiz o melli beğenmişsem ya mukapat ne?
1: O sizden beri olmazdı bülüp oldu hazır hemisi.
2: Aşlar mı?
1: He.
2: Ondan sonra bir eylemi doğundik anlığı uçulağa kim gibi yerimiz Eslim'e?
1: Eslim'e talap versin hemisi.
2: Talan ha, kimden iş bazı şundan yakışı oldu siz talap yerin ha.
1: Yaxşı
2: ekek. Kutlaşı nima bir eyl sizge.
1: Erlerin yamın kentak tadığın başına dey deyip sınıf uyup mağalı uçumuz.
0: Haa, bunda bir yatıştık maçımda çıkanlar, sayak çıkanlar öyle yere konmaydı. Ne adetse kılmızı tutup maçı kaydayınan.
1: Ne maçın ise?
0: Sayak çıkmasın yatıştık. Beş yıl diye yalı anlaşması var. Koçlu korkmadan çıkardan. Kırmızıktan yapıldı, kafayı sana getirme aldı. Ben kendi korumakımı çok iyi yapıldı, karavat tek oldu. Şimdi
2: Şu
1: maşın olsun. Bağ olsun o haydi. Yok olsun bir yer ne
2: deydi? Adette karan aldınız mı gibi ne? Ne adette toltuk maşına değmen deydi. Sayet çıksa ama 7 kişilik yıl bağ hem de turdu adette o maşına. Hani sayet çıkan bunu eyle koymayın. Aşı kendi kilemiş ne rahat oturup mağdu onun kadar. Bu seydim hem de o ne? Hem sayı etki çıkmadı deyip jail bağdan birine ağıl olmaydı. Şuna mı?
1: Şu.
2: O dediğin ağız mı o? Hata emez hem de yetki çıkıp da mobilaydı sıra etterek mağdığını. O doğru.
1: Bir yer neydin sonmaydı.
2: Genel dönmüşsün o imkaniyet. Bulmayın derli ki onunla. Bulmuş bilet değil ulama şu yetki çıkmak maşına edip mağazı rahat olduğunu.
1: Mao yeni 5 minut bu ahvalı karap akaylı. Onun iki şunu ahvalı karap. Mado yindik anlaştıran iki. Bir. Bolu yıkırından birini versek kanda buldu ha. Sizden seyli dokkan, yüzünüz kara bir taraf kulak.
2: Bizim yakından masışı mı sizden hizmetleriniz geçiyor mu?
1: He, kim dolayı siz gittik hani.
0: Kulayanma yolu açı, yapayanma şimdi yolu açı. Tersi tutma tersi tut, anlamına tutkaldım.
2: Mak, ne mi anlamına sokaldıydı? 13. sıla 10 yıldır.
1: 13, 13.
2: Oşurcan'ın fikri boyu için bana ait yapar işte efendim. Aşına kılın. Ben hep atası köngüldük izledik. Bombay kalsa Oşurcan da yapar genden şu yol boyu için. Tılsınız mı buldu Oşurcan'ın?
1: Onda köngüldük gerek olmaydı ama. Bulu da işte köngüldük gerek aç. Bekir efendim uçur olsun. Şivay Khan Çantong.
2: Elbet gerek. Oldun gittim Kaşkaya geldin la. Hoten keme el kettin la. Defende ucu Murad Ilcan şuna deydi.
1: Baramız bu da.
2: He?
1: Şivay Khan. Baramız.
2: Yollar avan deydi Bekir efendim. Hotengi mi?
1: He.
2: Basak buldu ya.
1: Şu. Yeni bunda kuşurlarını yanılsak.
2: Ben bu sayıatken mangında sayıatken mangdım uyundum dep. Demigen tutsam silahge. Ulan imiş gideydi deydi o atıcı şey yapar Ekrem. Sizken sayıat kıldınız mı?
1: Bol
2: Bağdınız mı?
1: Onsu, he. Onsu, Moğol köre taş öyle. Onsu, Moğol köre taş katçanın katnaş başlaydı. Onsu tarafta yolunu yasap oğlu. Şikil buldu. Ama tav taraftaki yollarını yasavadı. Az kaldı cuma. Erken bir anlatımız. Az kaldı. Az kaldı.
2: Sayfa deydi. Mehmet Üçtünkinden başlayıp Kovurla, Hıcın, Karşı, Bağıraşla, Lopnurla, Çöğüyle. Hemen de çö. Oynayıp geldiğim bir işim var. Mehmet de koyayı çö. Boptu. Boptu.
1: Ma o nencen, Çentancan yolları, divanın alt taraftır. Bek iyi kırtı sülüp gitti. Dik avuçlarını bir keçe vettip de.
2: Rahmet. Erkinca, Erkinka.
0: Oğlum birinci cetti tutup, Rusya'dan Rusya'yı bulur, Rafi Van Kutu olsa, yolu sürüp versem, bak, sen gittin soğuklarını aldım, her karar çoğunmazsa, ama yollar alırken, adıma yağlılık yazdım, yağlılığımı yollar alırken, ha, dedim, bütün benim istedim, artık mı çıktı, bir gün bana şıkkı olduk, Rusya'yı bulur.
1: Bir gün dem aldınız mı?
2: Bir gün dem aldı.
1: Boldu.
2: Әтті келген аға қайырлық болсын, пейзіваттың паты күл кевәсінің отының ағаш аңлағаты мән деп. Fatih Gül.

0: Yollap da rahmet sizge. Hiç kim doktor kanı aldı bek tosulup ketti deydi o. Hasancan.
1: Köytün mayta kuça yokur süreç taşı oluyor. Umumüzlük asası gevde kuruluş baskıcı kırdı. Yakında devlet yolu 3033. yılı niyesi. Köytün mayta kuça yokur süreçlik taşı yolunun ki nurgun toktan böleklerdeki tezgilleş karakterli kuruluşlarda yeni ilgirleş boldu. Köytün mayta kuça yokur süreçlik taşı oluyor Tiyan Şanlı ki ispet oldu. Leniye buydu ki tağla igiz, cilgıla çonkur. Geologilik şaraiti mürekkep. Bütün leniye boyunca umumi uzunluğu 52 kilometr keldigan 147 körük selinadi. 37 tonnelning umumiy uzunligi 128 kilometr. Va. Umumiy tonnellarni qo'shqa vaqtda uzunligi 128 kilometr keldi. Körük tonnel nisbati 46% bo'lib, qurilishningki qiyinlik darajasi yuqori. 2026 yili bu turda muqim mulkka 11 milliard 500 million yuan mablag' selish planlangan bo'lib, qish faslidan burun 5 kilometr va uningdan uzun tonnellar o'nkir ichidagi asosiy gavda qazish qurilish bosqichiga rasmiy kirdi. Hamda qish faslida qurilish qilish tirishib ishga oshirildi. Bu tur bitgandan keyin Kuytun shahridan Kucha shahriga yil bo'yi to'salg'usiz qatnash ishga oshirilib, ikki joy orasidagi avtomobilli qatnash vaqti 4 soatga qisqaraydi. Kuytundan Kuchaga 4 soatda yetib deb u xelib chiqdi. Ha, dedigan gap avo burada. He, qiblam tutib qo'ydingiz bu gapni.
0: Siz mishlar hayron qolgan ishlar, men hayron qolmasam siz bek jil olasiz. Qasdan
1: hayron
0: qolmadim. Shunda egir
1: bir. Oy, bir hayron qilib qo'yibman.
0: Yo'q, hayron qolmayman.
1: Voy, nima dedi qasiz? Unda qanday shunday deb bunda. Dedigan gap ma avo azar.
0: Yo'q. Chong spat da o'tirmayman da.
1: Degan. He, qiblam tutib yotdingiz bunda.
0: Ha, o'tirib olmayman.
1: Ma pullan bunda uzun 126 kilometrlik tonnel deb.
0: Lekin osalgan mablag' 11 milliard 500 million yuan.
1: Ma 2026 yili bu turda muqim mulkka 11 milliard 500 million yuan mablag' selish planlangan.
0: 37 tonnelin umum uzunluğu 128 kilometr.
1: 128 kilometr degen
0: qancha? Körük tonnel 46% deydi.
1: Şu.
0: Yolun kıyılık derisi hakikaten bakacı mı?
1: Oy, Mayta Kuchar taşı yolu
0: şahı mesela. 147 köyürük selindi ki anı olsun diye.
1: Aşı Mayta Kuchar taşı yolu var o. Aşı köytündün aşağıdın o dolam aşı. Mayta Kuchar taşı yolu lan aşı. Lekin şu çıralık yerler tonunun içinde karangudu güldürlep ütke dikemiz de.
0: Ya ilkinde kıyılık oldu mesela kuruluğu bağandık ki ya ondan olmayın.
1: Oya bir yer düşüp mamam etse. Ya da
0: bir yerden çok çürüp kıyıl bulduğun
1: anı. Düşüp mamam da yok. Lauta uçur
0: onu. Kazı bende Nurbak say yolu bilen geldim yollar avan dedi. Cuma nimde uçur yollaptı ha? Ondan mı tutturamaydı uçurcan?
1: Onda emez bir yerimiz.
0: Ha bir yerde o ay uçurcan. Şunu da koşal işte. Koşal param yok lan. Kuatı da hazır.
1: Şu.
0: Acayip mumdan deptiğen başka cevabı işleyim deydi.
1: Ulcu Mongol kere taş yolları bekki. Çıraylı hukette hediye uçur ne? Mevlancan evet tuttu.
0: Ben çünkü harbi yolları koşuyorum işte Ravan diye uçurun Nur Nur evet tuttu cuma rahmet sizi.
1: Molly girdi mi kapattın mı beğen bu sana dedi.
0: Ya esleme gek tuttu.
1: Nimde?
0: Bilal gibi reyli dedi.
1: Bilal mı?
0: Ha Bilal gı.
1: Bersek bedo.
0: Şunu da çoğun spet mi kapattın kipin kıma şunu da yakşı omdan diyen zan kuatı da aç Bilal canı bir reyli dedi.
1: Bersek bedo
0: Bilal gı. Demisin mi Bilal can ilgirli ettin mi hem şunu da. İstil aşında kullavatkan ağlı uçturumuzdan biri.
1: Mavo.
0: Bireyli Bilal can gı.
1: O şavda oku bombaydı deydi o.
0: Ne?
1: Kara kim misal kara mı o?
0: Kara kimiz koşulmadı mı?
1: He beğenmeyimiz deydi o.
0: Nimi ki?
1: Bilal'a.
2: Gene doyumluca Bilal'a vermez. Mükafatın yüzünü kılmayı çoğunluğunda soğuklayan. Beni kutlayan. He. Mükafat benim yeni kutlayan. Sonrağınızda yaratan.
1: He.
0: Aşağı kılaylı Bilal. Rasen biz mi görüp?
1: Molly Grin'den bedik hamsacı mı? Molly Grin'den he? Say yolu şimaldan canıp kal soca yolu yığızdan çıkıp Muşu şimali aylanma kötürümün körü çıkış yığızı bek tosulup gitti maşallah köp Diye uçanın min yüne verip
0: doğru. Hey rahmet.

0: قەدىرلىك دوستلار، نارات دېگەن ناخشىنى ئاڭلىدۇق. شۇنىڭ بىلەن ماشا ئاكىجان ئۇچۇر يوللاپ تۇغۇش، ئۆزەڭلار ئاڭلىتىش ئۆيىدە كۆڭلۈڭلار پايانسىز كەتكەن كەڭرى يايلاقتىما؟
1: ئەسلەپ
0: قالدىڭىزمۇ؟
1: مۇنداق
0: قاراپ باقسام چىرايىڭىز چىقىپ كەتتى ئەسلىگىنىڭىز.
1: كۇڭجۇڭ ساۋيەننى ئاندىن نېلىقى да ормалыкның ичидә маңдаган йолның исеме нимә ти? Берме? Пәллүң.
0: Пәллүң. Мен нарат
1: үзе бер бакман. Нимә ти? Ашо, ашаны.
0: Ен кимләр
1: нәрсә? Аста гыпты кирәк кирәк кирәк. О, кенә булондан бер кирәк кирәк дигән бер кышлык яйлау отырдыган бер йер бакен. О, нем Орал төп тарап кирәк, мен кирәк дигән йере аша кирәк китеп, аша яйлакның кандай булдыгын мен аша кирәк белгәнҗем. Уен флаг кирәмәсләр.
0: Да кирс булмайда, ним кирсләҗем?
1: Я шу. Ә? Аша кирәп.
0: Әсәм сатам дигән ашада һәдә иде го, әсле мен аратта.
1: Ой, әсәл белән калдыгыз го, ә, әсле мен бу генлек. Нәгә качалы ясыгыз булды, әсәл бу сагысыңыз булды, бу әсәл дә баш чоңлар дә, чоңлар дә миҗасыңыз. Токтат машинаны. Ая кара бакмыз әсәлчинең кигә.
0: Ә сез әсәл бирмен дигән мәтәңез әсле мәгә?
1: Як.
0: Әмис ним сөйләйде сезне?
1: Кызыкта.
0: Ушырҗан я бер әсәл сатмыса я.
1: Şu.
0: Ha, Xonsan'dan Çancağın yolu, Şamalcan geldim yolu, şünçilik ravan deydi. Abdullah Hotan, M diye yolu çıkıp sizde. Kulap, uykunuzu kandırın.
1: Ma, Murat Efendi buna gep yok cuma. O burada beş dedin, töven maşallah mangal olmaydı dedin, buna gep yok. Mağası buldu. Hem çok mağdı yük yaptı mı bulları, ma çok tipki yolu uçla yaptı mı bulları, şunun da. Bak, şek var. Xonsan'dan mı şu Çancağın yolu, Şamalcan geldim yolu ravanken. Anda Abdurim Kam'dan avazı kuşur
2: bakalım. Anlayın. Şunlara garip yolu iç. Polisarayla aldıdım. Sabahdan aldı taraf bağlı yollarımı.
0: Bana akıl buldu, rahmet. Ben varız doktor, ben hazır kaç galibiyet onladım. Beni bakmadım dedi, cümle şurca.
1: İşin bombaydı, fırsat kes, mansızın buldu. Biz ne çıkarttık, beni baktık, işin bombaydı. Musa cevap şurada olsun.
2: Mümkün bu, siz katman saklılarımız çıkmışlar, bir havanlaştır, kaygan bu.
1: Ne yapıp durun?
2: Karımın 74, uçurcam. Ama işte doktor kanı oldu. Birliğine yolunu aşıyor. Adetki parkıra kurduğun maşını ilerler durdu.
1: Bu oldu inkaz kılaylığını bırak.
0: Makul Bildik makul.
1: Diye ordunuz
0: be. Sıfır değil cuma.
1: Elik ya esel çıkız yok o ne ikili var ya çöz. Ya o koncun savayan çıkıdığa yol o.
0: Esel çıkız ne ikili.
1: Ormanın içi bilen mudak mağındıkan bir yer var. Buna tak çıkıp alıp. Ne bir de.
0: Dahi konu hazır köyücülük var mı? 15-16 yılın aldı da basam paş çıkıp aram benim gel bana. Bu da maçında ürek ürek hop kilenme mi paş çıkıp dedi bu sayfa.
1: Oy çırayla hop gitti hazır.
0: O paşlar yok mu?
1: Dahi konu çırayla hop gitti paşlar ba hem de o paşların bir eksolak korkaş yok ba. O paşların balıkın ama benzerse burun kılın tekim o.
0: Ya paşıdan korku itip de hazır sayfa.
1: Paşıdan korku. Kandak. Hocam korkudukken siz o paşıdan.
0: Şundan paş çıkıp aldık ya dedim.
1: Çakı da paşı degen. Başta. Paşı cıklık olup subay yedi paşı bağ mı kıran o.
0: Ben paşı yakı degen deseniz şu bağımsız olduğu su yakısı, üstten yakısı, köller yakısı degen de yerler geçiyor. Yazdım da paşı kaynaydı ömrüm diyor ya da.
1: Bu şehir çizim çek atmam
0: deriz. Paşı yakışını aldın aldığımı da bir sürü aldığa nesle bağış lan sürüyle bu musa. Sürüyle paşı yerlerde aylansanız çoğu paşı yakın kemiydi sizge.
1: Ekşi duru paşı takılın ha.
0: Bir ekşiymiş ne dek gittiniz daha biz.
1: Bu ne sen sürüp bileklerinizge puturunuzga sürüp. Yusun sizin paşı çakmaydı ek ek dep. Paşı tak denle.
0: Sayfa iş kılıp. Bugün sayfa yakışı gel bulun mu diye. Bir 20 saat iş kılıp ha. Aşına up kaldı sayfa. Çak çak çuma emmise ki onunuz iyi ketme. Başla bay yakışı bir kılığa tutu da koymam step ilgar muallim emdi peyde yaptı.
1: Abdullah Hotan okçurdu bu anlı derim.
2: Kim bol demesin çalışımının ağzınızı bir kette de yolunu susak. Mangu sulak gidip de kim bol de bitimi tumayı da şoförlüsün de rababla gitti ya.
1: Oğuzluk da. Oğuzluk kapta da.
0: Şuna apta. Buptu onda olsa.
1: Programımızda bir şey daha ahırlaştırmayız. Programı Riyasetçileri Roşengül Bastı ile...
0: Oşurcan Kızır.
1: Nöbetçi Muharrir Murat Kopur.
0: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda, ishlaydi.
2: Ya, chiqinglar.
3: Ha, chiqinglar, taksi.
2: Ey, qizlar, soat qancha bo'ldi?
4: Ey, ustam, radioni qatnasanlar, radiosdan to'g'rilagan?
5: Yo, yo, bo'ldi, chiqinglar.
6: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.
6: Bu programmani Tirt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kancı yirik edipini birer trik ve tırt.
9: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
6: Çınak babamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işiltirdim. Bunun dike balam işiltirdi. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdattın evlatıkçı işiltirdiğimiz mengülük trik ve tırt.

Hörmetlik radyo anlıqıcı dostlar, uçurlar davamlıq deyiqtanlarda boludu. Abdülmü rayon 2026 yıllık alaqıdar ölkü şəhərlədiki Şincan Toluq Oturu sınıflarına oquqıcı qobıl qılış boyunca içi bitiş günü paliyeti ötküzdü. 8 ayının 4 günü Abdülmü rayonluq Marif İmtihan Məhkimisi de 2026 yıllık alaqıdar ölkü şəhərlədiki Şincan Toluq Oturu sınıflarına oquqıcı qobıl qılış boyunca içi bitiş günü paliyeti ötküzüldü. Bu qadımqa paliyyatda asasi paliyyat meydanı bilen şöbü paliyyat meydanı birleştirilgen hem türkü buluş endizisi kullanılıp tor ve tor sırtını birleştiriş şeklinde kanat yaydırıldı. Abdülmü rayonda asasi paliyyat meydanı vilayet oblast şehirlerde şöbü paliyyat meydanı tesis kılındı. Paliyyat naq meydanında oquqıcılar ve atanla vekilleri hem de intizam tekşürüş, memuri teftiş hizmetçileri Katarlıq 350'den artıq kişi birlikte oquqıcı qobıl qılış, ixtiyari təqsim qılış, təqsimat neticesini naq meydanda ilan qılış Katarlıq halkılarının bütün ceryanını nazarat qıldı. Bu yıl alaqadar ülke şehirlerdeki Şincan Toluq Oturu sınıflarına cemi 10,040 oquqıcı qobıl qılınıdı. Oquqıcı mənbəsinin tarqılış əhvali, İmtihan neticesi ve oquqıcı qobıl qılış planının sanığa asasen, Cənubi Şincandaki 3 vilayet bir oblast ve başka vilayet oblast şehirlerden ibaret 2 təvəlik rayonu bölünüdü. İmtihan bəqicilər Şincan Marif İmtihan Məhkimisinin hükümet torbikti sistemi sığı kırıp, qobıl qılış təqsimləş neticesini sürüşdürsə buludu.

Hörmetli radyo anlıkçı dostlar, MD Vision sponsoru kegen uçurlağa karsa katola hotan uçur birip de alta yolu. Bağgenden Şibil oğu geldim yollar avan. Alta yoldan Şibil oğu geldim yollar avan dige uçşaydı karganda. Andan bugün yamğur yakmasa maşını yoğuzup çıkan idim de uçur birip de. Bugün MD hazırca yamğur toğırsa da hava aydın aldı melumat kemi diye. Bugün kündüzden keçigece hava bulutluq yoğur temperatura 30 Celsius gradus tümen temperatura 22 Celsius gradus bolu diken 4-5 bal şamal çıkı diken örümcede.

Yolanın əfalı qarsaq dostlar, Lüyüşən cənubi yolda qoş yönlüşdə maşınlar biraz köp rəkkən yürüş astıqənə, andan Şixuan Qavcalı cənub şimal yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş astıq, Lüyüşən qoçisi Taşqaylanma yoludun, məşu Sayram Gölü yoluqca şəri xərb yönlüşdə maşınlar biraz köp rəkkən yürüş astıqən. Andan Xoca Nənzən ətrapıda maşınlar biraz köp rəkkən yürüş astıq dostlar paydınıb qalaylı. Yəni qarsaq ma Cucan yoluda maşınlar biraz köp rəkkən mavu. Şinxuan əlu qarapmanqan yönlüşdə. Andın Şinxuan əlu işkin joxdurxana ətrapıdaki bülək qoş yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Бүгін әмде башқы күлі қарғанда елла бәк раван, нә, достлар? Бүгін сұртлады іштіріңла болса, аван бәк яқши, елла мы бәк раван, қатыржам, өз аңлана машинсіне әйдәп чықып қылсаңла болдыған күн кен әмді. Алайды, ма әтрап қыбағанда амуви қатнашқы олтырыңла, деп әскер тішләнің ішчі де, мұш ішкен жоқтырғана, жоңи доқтырғана әтрап қыбаға вақытта амуви қатнаш

Qadarlik radio yanlığıcı dostlar, fashion spamızğa kelgen uçurlardan anlaylı İtibak yollarda maşınla biraz köp yürüyüş asla, lekin alaydı tosulgan ahval yok degen uçurunu tapşırıp aldık. Andan Sanfango Şimali yolu Yaşan Jonlu'dan Çentancan yolguca Cənib Şimali yönülüştü mu? Maşınla biraz köpken sürat 15 atırapı da Sucu Şarık Kölsü Koşumcu yol Yinchuan yolu'dan Beycan Cənib yolguca Şarık Harip yönülüştü mu? Maşınla biraz köp yürüyüş asla sürat 16 atırapı da. Andan Dostluq Cənubi yolu da, yəni Mingyuan Qarbi yoldan Şinmin Qarbi köçüsüğüca Şimal Cənubi yolun işte maşınla biraz köprək gənə yürüş astıgən dostlar. Sayı Cənubi yol qoşumcu yolunun ahvalı qarsaq, Quanxuy Görükdün Xunsa yolu gıca Cənub Şimal yönün işte maşınla biraz köp yürüş astıgən.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlaşımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele alıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hep

0: sahədəki türlük bilimlə, avtomobil sahəsindəki yenilikla, səpirinizdəki ehtiyaclı quçurla Mənim Avtomobilim proqramısıdır.
1: Mənim Avtomobilim proqramısı, avtomobili yaxşı gördüqallarının doğru tanlışı.
0: Mənim Avtomobilim.
2: Mənim Avtomobilim.
3: Bu proqramını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
4: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
3: Çınak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştüklerini burun dadam işletirken. Hem de ben işletirken. Bunun dike balam işletirken. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdat'ın evlatçı işletirkenimiz mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Cenobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası ve Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: to'g'irlab
1: AX 35 ga. Ha. Men qaytib evat qo'yman. AX 35 ga bu. Shandayningki AX 35 ha. Hozir evat qo'ydik. Bir qaytib olib olgan bo'lsangiz tursinjon. Bama ba ba ba ba. 2012 ningki xallandadim birini olmoqchi edim, gazliq. Nech pul atrofida hozirgi bozor bahosini bir deb olgan bo'lsanglar dedi. 2012 ningki xallandadim birisi bo'lgan ha.

0: 2013 birda 6 yillik 2013-ninki London mashina qanch bol dedi. Man bir bog'lab ekan bo'lsa dedi. Buni yo'llab qo'ydoq tursin jam bir bog'lab etgan bo'lsangiz.
1: Andan 2024-ninki Leylingdan birsi ba idi. Mushun qanch pul oqsasam bo'lar tursin jam ustam. Yeng avtomobil olay degan tim sitivitib deydi.
0: Uni bir yo'llab qo'yaylik, ha. Onda yana Maşınlık İlsan yazmışsanla bağlı olmaydı anlamışsın.
1: İlsan'ı bile maşının tipini yazmışsanlar arası
0: fakat... Tört maşınla İlsan'ı yazmayın, maşının uçur diken yazıp çıkırıp...
1: Hazır ben konu koçuzdan da taksiyece hazır ve kızgarlık. Maş salkın havada nensen çıkırken, Ürümçi şehir içi 39'a çıkanda turpanı verip oynakilinle Ürümçi'den sel salkın da bağlı uçmuş işte dedik.
0: He, kızık ya, kıttı.
1: He, nemcu, vakti çıkan buluşu mümkün hem de bugün.
0: Ya şu hazır, bu salkında nensen çıksa olmaydı dediğin gap yoktu.
1: Şu çokum salkında şu gülle çıkmaydı ola pekat. Şu
0: Ürümçi sayahat kaptı. Ürümçi'nin şehir için rauru sayahat kaptı işki yedinden beri. Hem de Ürümçi'nin şehir atrapı dek sayahat oralığı bir berip körüp gelsek bol dedi gen. Dısı bulmam da.
1: Şu an siz hap bulmağa bu işlağa acı mı? Yani.
0: Şu bir kısım sayahat oralığı bağ şu. Şu yedikile bağmaydı gancı. İşte bağmaydı ki ola.
1: Bağmaydı ki.
0: O mesela bu şu narat kile şu narat sayahat oralığı diyen dağ. Bir kırıp çıkaydı o depmanda oylamaydı ki.
1: Hemimiz öz durduğun caydaki sayahat onu bağmaydı o şey sağlı.
0: Ojda hakkı yani.
1: Bağmaydı. O sayahat diken hemimizden nezirden antkan da değilse yurt atlap okşaş bir yay bassak maş yurt atlap bassak. Anan iki o sayahat oludu.
0: Şuna o sayahatçilerin ki silahımı aşı bağa yalını bak o. Hmm. Ürümçü ki sayahat kovat kalan bak o silahını aşı bir yerip aşalın sayahat kısalı. Vay ay mahkak ne depmanda kaçta karaydıga oyladıgalla bak.
1: Şuna
0: ulan sorusu.
1: O yaylak kilip 50 kilo pul tölep 6000 kitişleri vakit malanın depçü. Heyran kaldı.
0: Yani ki 25 kilo konak geldi. Mandak hesaplaydıgan tursa.
1: Mandak hesaplaydı. O at beni büyürüp ketken o 700'lük minemise de peyran bulup da ağzı.
0: Siz de bu nurgun sayahatlarınız da var o. Aşıla aşı tel kıp kaldı mı? O sayahat kıvat kılmak
1: aradı. Siz de bu sayahat kıvallak hayran kağının uzun bir hayran kılarlık iş ameliyatı.
0: Şu o.
1: Siz kim için cıkkak eğitimiz ameliyatı. Kıkızlı gək kısalıp için cıkkılı gək eğitimiz.
0: Yürlükün. Biz de hata gəkken bulduk doğru.
1: Hata emes mi?
0: Mesela dabazalığı verip ayınlayıp geleydi demsiz.
1: Yaaak.
0: Bire işiniz olsa berip bicirip gelsiniz.
1: O da bazalak berip kürpak malım nikem. Ben mesela durup tıkalla çıkıp kalsa aylandır gülayıl da berip ayılınıp bekçik özgüçlerine oket geldiğine iyi sıkıp gelmiz. O ama yaygın bundan nesi içilip de mavuy bu peyzup da. Emeliyet da bazan için aylansalam o terepler şunda çaralık yala.
0: Ba.
1: Ba şunda. Resmi daka kalıdığa sayak.
0: Sayram köyünün etrafı da koyu vakıldan bir su kıyıp kalsa. Ma sayram köyünün içi kırıp bir oyalanıp çıkarız. Bana var dedi.
1: Mesela palan pulu bilet ilip dağa da uyak. Bilet ilip kırdık etik mağla dedi. Ben hiç buluşu mümkün. Nemisin kürü değil bu köyünün de tak oyalışı mümkün.
0: Mesela bu şu kanas tikile değil mi? Mesela Altay kanas tiki aşı menzur ayın dikile vukup kasa. Çarıçla vukup kasa. Turpanı kirip kumbu çeyem de.
1: O çüşmeydi. Kumbu. Turpanı kirip özrüm çüşmeydi.
0: Çüdü alam ya ki. Çüdü dediğin yem ağı.
1: Çüdü dediğin yem
0: ağı. Taz aşı Yahudi işliğe yedi, hata Yahudi işi diken siz cümle ama iştirağınızı tatlı hep diken de.
1: Ya ama şireli bir işki paç resim tatlı evet bir kez yıktım çeçilke taşı yakarıp resim karapçı. At minip yürüp gidip diken özü iyi çeçiyor ya dışı.
2: Şimdi o aşkın iki yerine adapta 8 bin kadramdı.
0: Ya mako.
2: Şimdi o 20 katın iki yerine adapta 60 yaşı 70 bin kadramdı.
0: Ya makle.
2: Şimdi o 13 iki temle lanon 16 adapta 15 bin kadramdı.
0: Ya bunun o mako al.
2: Şimdi o 16 iki bayrak kemal adapta 45 50 bin kadramdı.
0: Hemen ha.
2: Şuna 13 kilometre Hollanda Gazapoz Nesluğa uğradı 45'ten 50 bin kadrafında.
0: Yeni buludu.
2: Şuna 18 kilometre Şende EX 35 yaptı 35'ten 40 bin kadrafında.
0: Makul.
1: Ama Şireli.
2: Şuna 12 kilometre Verna yaptı 8 bin kadrafında.
0: Makul.
1: Ben uydukiler mi ki şu miki depti mi acımı? Mesken koy Şireli ma atmine geldi bir onu bunuyum da resim tatıp evet koyduk bireyle atmine bireyle ma balırın yüklüş kızot kalkışa edip kısam. A balların aç bakçılığa kırıp, ögünüş kızotka anılığa kıyacımı, şimdi resim tatıp evet koyup da. Altıncı kilinden ma köpe etilme nusuzken.
0: Aşık, altıncı kilinden koşunulur mu aşık?
1: O hedisi mu otak altıncı kilinden ama, beşinci kilin mu otak ama, törtüncü kilin mu bir nimde bulmaydım. Admin gel mi sizden tanışıyorsunuz, emesken o?
0: Siz mi aşıkta ögünüş kıldan boğaydınız? Mesela mehallelerde, mesela imtihan az kağa baktılar, kitabını götürüp, bağlığa kırıp, bağını abi işte, ma başkası, meyip, yadılıp, yadılıp, bu nesne
1: yadılıp. Aşına kılattık, bakçıda ögünüş
0: Мен маштак
1: багылады үгүнүш кылтык ашан.
0: Аштак мен.
1: Эки раз үгүнүш кылага окуйтуңуз. 3-4 айдан бир яки эле параңсамасы окуй.

0: Tıngla,
1: Ya,
0: mən razı.
1: yağız, ben hep, ben bırak bir ürküştürek kaldı o vaxtlarda, ya, ben
0: Ay,
1: bu
0: o
1: uşak
0: şu
1: sırtta,
0: vaxtlar ya, mı yatlap bir
1: ya.
0: gün işgal at, ayaktan mayakka, mayaktan ayakka diye yatlap gitti tok gün iş. Hazır kaballar bir kıl cimmet gün iş kıslayken he?
1: Onda yadlavat dedikken, biz de önümüzden çıkarıp diye yadlap. Ya, tapanmay, anadaki kitabını aşırıyım da, karım hep yeni yadlap, ben de yadlaydık o.
0: O şuna kıl tok, o şuna
1: Şu.
0: yatlap bir gün iş kıl tok. Hazır kaballar yatlaydı gana eslencik beğenmem de o ya şuna. Yatma eslenken.
1: Turguncan gel kaptan öyle.
2: Soruyoruz ya siz dört yol kemiri ya ama sevmatanız yolla. Ravan kesme. Başka cevapen tutunuz mu?
1: Obda sizce?
2: Sönsüz.
1: Yaxşı sizce?
2: Uzak atala kılıçlığını. Ben böyle biraz yüksek etrafı da maçmalar diyensin. Maçkaşı başını sönsüz yakala ha.
1: Biraz mı etrafı da?
0: Biraz mikro
1: Biraz mı
0: etrafını
1: etrafı?
0: kılımdan maşallah kirli. Siz yeni maçını almakçı mı? Yani ama ikinci kol maçını almakçı mı?
1: Sel çoğunrak kaptı maşını. Sel işki boşluğu çoğunrak kaptı mı bulan mısın?
0: Fatmam'da. A
1: He.
0: beden güçlük maşını olmuşsun ama rast doğru acı mı bu?
1: Çoğunrak maşını
0: Mesela
1: mısın?
0: sen beden kuruluş işki gerekli. Bak yuğa maşınaydı bas. Bak kızık göründük hem de yuğa maşının için küçük küçük. Şu aşınarak
1: Maşını
0: yoğunarak
1: durdu.
0: maşını olmuşsun olmuş.
1: 100.000 kaya etrafı da işki boşluğu çoğunrak olan maşından
0: Tört
1: biraz...
0: çağız şekillik mi? Tank sen bey, tank bu bey digendek maşınların ağzınız ulan mı?
1: Yaka.
0: Kada
1: Bizim
0: yatay.
1: etrafı da... işki boşluğu çoğun değil.
0: Ha, işki boşluğu çoğunarak boğan. Başka talep notur koymap da fakat 100 bin koy etrafı da bir maşın aldım da depsiz. Başka yan kanda bir talepleriniz var aşılan demeps mi? Maytice işçen bu iş gerek mi? Ya ki kanda bu
1: Yaka
0: iş
1: may
0: gerek.
1: tecimsin buldu.
0: Maytice misin bulam da?
1: Ya may kaçıla verdik. May tecimsin buldu.
0: Eskar can vay biz mi kumuğu düşmez ayla dep ma. Turpandakiler kumuğu düşmeyi duysam düşümüz bizim de.
1: Şidike. Mavu tok maşında ne çıpıl ala kızım gepire digende 40 ne çıman 40 şu mu 44 man açtak Abdullah Hoten açtak şu bağda ayırsa
0: Ananı iken deydi o Maria saçta gip alan anlap şunda oyunup kaldım. Kaşka şehir içinde yaşa bir yıl optu cuma Kaşka Akademi şehrin içi kırıp bunda kırıp oyunup
1: Uçtak?
0: bakmaptım edim.
1: Uçtak?
0: Oy asası aşına kayın mı yedik ilan şundak?
1: Şuna ulan da kırıp aylansa, anı sayat oruluruk basa, oy bir şeyin baram.
0: Ah
1: Kızımda
0: uzadı
1: demem
0: kilem
1: var değil
0: alt
1: mi?
0: şark koysun aldadın ayakka mayakka ötkütü duyuyor işçi kırpında aylanmaydı
1: Kırmaydı.
0: cuma.
1: Açtaklık yapmış o. Çoğun sayatçılık, yakışı muamele kılanla, andın yerini değmez. Bazı da yollarda maşallah sel öyle kandak mı da kaydap kaldıkan işip kaldık ya bilmey ya yolunu ço. Doğru düşünüp sel bir yol yer gidek ya olsun yolu yiyip tokta müsaya çıkan mavi dep. Dursun dep.
0: Sayacılar geldi. Yaxşı çokum yaxşı nime de
1: Ha?
0: bulunlar hem Ay günüm depedim bu ama taksi Kaşkaya gıvağın bizden ama yakın bir ağınım. Aş. Kaşkaya'daki taksi iş operalarının şuna hoşu gitti.
1: Onda.
0: Ne taksiye çıktım 4-5 günde. Şunda bu lazımdı yakışken. Ne kapırıp koydu seçeneği kapırıp koydu ki deyip. Şunda kızgın tavsiye akıldı ki bir yerlerine deydi. Ayak birim, ayak birim.
1: Kaç ağını kaç?
0: Rayla.
1: Sak mı o? Bu yem yeni taksiyiz, neye kapırıp koydu, şuraya kapırıp koydu, başka yeni taksiyeleri ben Dabaz'a kapırıp koydu, siz Konya'cı kapırıp etmeydi o. Neye kapırıp koydu, şuraya kapırıp koydu ki, Kaşkaya'nın taksiyeleri pek yakışık edirken bir gepmem diye bu.
0: Yak muamelesim acayip kızgın ki demek ki.
1: Ya
0: Ama
1: bu da
0: işte
1: demem
0: deyimiz
1: siz. Neye kapırıp koydu, şuraya kapırıp koydu dedi ki, Kaşkaya'nın taksiyeleri pek yakışık
0: Ya
1: edip.
0: mesela bana soru etken de beni yaşayarak boğan bir Minsula kapırıp koyduysa aşağıya talap kapırıp koydu ki. Üzü tavsiye yakıp durup demek ki. Şu anda uzman. Mesela
1: Da.
0: şimdi lagman okşaydıgan bir aşkanı bulsa kapırıp koyduysa aşağıya kapırıp koydu ki demek ki. Özür tavsiye yakıp durup mişanın bak okşaydı. Mişaya kilin, ayağı gibi yerin, anda kılın deyip durup şundan kızgın
1: O
0: muamelesi
1: kaçkaya
0: bu
1: bakan
0: demek ki.
1: çağda karan. Mındak sorsun o lagman okşaydıga yer. Lagman okşamaydıga aşkandın birazcık kapırıp koyuna deyip mındak sonra baksı buldu.
0: Resle kemiyanın kuşuna okşayıp kendi pahalılarım da tamak nispetten açmış.
1: Kızmış, lağımın okşamaydıgan bir aşkanım ama dep. Onda gelip dimen abi oldu, ben pek açığım geldim. Depeg ama sizge, kaçkaya kavağa baktığımda.
0: Depediniz ha.
1: Vay, ben anlaştığım depreçe oldu. Vay aşu, bir yatak düşüp, şu yatak, yetkanın bekanı bir aşkanım varken. Aşağı kırıp şu vakit iş kırdım tamak yaptık da ben belki bir şey bilingen. Kiyin andın aşağı tonuşlarda uçurap kılıp şu olan ne tamak yaptılar diyen de ama şu etrafta yavatmışsak muş kaşka bu işe aşağı etkanın ki ma bir kında bir laşkanı var tam okşumaydı. Kağını hemisini okşaydı aşağı kırmızı kağını kırıyı sana buldu diyen de. Mama atsa mı dedi hemisini uçak
0: Üstüle şey kırıp silahdan lan.
1: He.
0: Ol hıl okşu dedi hep yeyimiz. Usla okşu mu dedi gen bile ama. Kaç kadık anlık uçturmuşsa tamı kanç okşumaydı digen. Aşkanlarım hıl okşu dedi hep yeyimiz cümle biz.
1: Ya kaç kardeş bir laşkanı var. Kağına hem
0: Aşkanım.
1: sokşaydı. Okşumaydı.

0: Bir sıvı kan o şeyden bize.
1: 100.000 atrabıda işkimiz sonrak maşalaylıkta 100.000 tığa mısır işkimiz 120'ler, 121'ler iki rahatı yiylemde tutmayarlar. Ama için hoyun kılıda işkimiz 20-19'dan iki, siyari kılıda 19-20'den iki, tutmay siyari, tutmay hoyun gibi işki boş çoğu. Atakrabdaki maşalan oylar buldu 100.000 atrabıda.
2: Makul buldu.
1: İşkimi o işkimi iki, verna 100.000 kilometre mandatı 8.000 atrabıda. Şunlar 23'ten şunlar 24 çılığan bankanike ya İSM'de yunluğundan mesela kablağılığı 360'ta 370 mi atrapıdı. Şunlar 9'ınki çıkıya Rio gazı adıkta 6 mi 7 mi atrapıdı. Şunlar 12'ninki Verna adıkta 8 mi atrapıdı. Şunlar 24'ninki Lilin adıkta 60'ı 70 mi atrapıdı. Şunlar 13'ninki Temle Lanon Babası adıkta 15 mi atrapıdı. Şuma 16'ninki Baylak Kemal adıkta 45-50 mi atrapıdı. Şuna 12'lerindeki Hallanda Gazapaz Mesluğa Hulu'da 45-50 bin katrafı.
0: Makul buldu.
2: Rauçan Gavsu Ucaçı'da Midonçü Beylu yolla Ravan diken uçur ne? Lauta evet. Tocuma rahmet sizge.
0: Yok adışım rahmet adışım dedik o. Kaç kaylık bu. Tamakla bir aşkanda başka kağın hem sokşaydı gidin mi?
2: Yok o taksi içilen maktağın ne?
0: Taksi içilen maktağın
2: ne? O tamı kokşu.
0: Ne kapır koy, şey kapır koydu ki dedi.
2: Tamı kokşu mühendis pekırılıp, pekırılıp gitmeydi onun. Ay gap ne adam, adam kendin depo uçulanma şu. Belki tipi sikersiz mi?
3: Buraya ziyaret ediyor, orada yok ha oyun. Sık
0: ya bu.
3: Ayrıca bir yolu yapıp da sakin bir sorumlu sorup, sıkıra kalan bağımın yolları var.
2: Makul. Sizler bilen Kürşehir de, işte bak yolu gelgen de, Raziye uçur yolla bir
0: kersiz. Nedin?
2: Nedin? Nedin kelgen de, sorumu hiç sorumlu şeker. Oy bu kanal ketti bu.
0: Bugün
2: bize aldıraştı o. Biz şükür uçtaptık 40 minut. 45 минут.
0: Вақтымыз бар.
2: 20 сааттай.
0: Ба, үште бір саат бивас көрсетіпті, а түшіптам ашек бамсақ үлгірмейміз ақмар айттың ки. Шұнда қо? Рас кепті де
2: хамды. А мазыр ташлап я шығып кеткел болмағанда ға?
0: Шұнда
2: тұтып кетіп барамын жоба? Шыққан болса қол
0: тастап. Ке, рахмет жим о. Рахмет, рахмет. Сая айтыңлар көңілдік болсын. Ашта. Чықыплам андан Bazır baldır ki. Boş bir dem dur çıkıp görüş.
2: Şu.
0: Açtık. Lakin mikbaldırım kapır tamak epremeyimiz bugün amal yok. Bilmedik ki.
2: Sizin her tamak epeyin dedi. Kim tamak epeyin dedi?
0: Ata ayta miyman bu kege adam adımızı kesip tamak epemey. Miyman kıltık aslında kaydımız
2: uyuyacak. Görüşü abla gittimiz dedi bil tamak yayımız mı diyeyim?
0: Yok aslında kaydı uyuyacak. Mikbaldırım kapır miyman kıltık.
2: Kaydı uyuyacak.
0: Ama miyman kıltık. Lakin hem de biz...
2: İmkaniyet yok demek ki şu an bu kıl imkaniyet yok.
0: Tursun can.
2: O kal vakit kısıp kaldı.
0: Bir başka çık varımız emez mi?
1: Selim Hanım, yetişte tüyat ettiniz. O söyleyen cepa tatlandı.
0: Ben cepa tatmadım. Tullamdım.
1: Lama Tursan'da bangan için Tursan'ın yola var.
0: Vay yakşı ya Tursun Cekka.
1: Sonunda bir haber kapsam bulup ki.
0: Tursun Cekka yol ahval yakşı. Boran mı yok. Yol ahval maşallah mı az. Dikkat kımayacak mı? Sürat naşır etmeye dikkat kımayacak mı?
2: Mahmut Eşru'yu godiyen.
0: Vay çıraylık gene, çıraylık pişipti. Sel taklaşını abdan taklamaya kaldım, uşak okaptı o.
2: Oy müşünce uşak olmam, koğundaki o solam demiş yaptın sizge.
0: Oy uşak mı bu?
2: Kanda uşak oldu, müşüncilik oldu, şaptol diye müşüncilik yavattınız biz.
0: Şaptol emez, tokaş.
2: Siz kanda tokaş, koğundaki dağızdaki yavattınız mı ne?
0: Tokaş onu diye mağandı.
2: Olma dek kalıp.
0: Mağandı diye
2: ağzı. Vay bek yoğuna kestim tatlı olmayı diye, bu şunda umdan tutmamdı.
0: İş kalıp küçük.
2: Küçük emez, muhabbık şuna umdan.
0: Ben küçük dedim, küçük üz buldu.
2: Oy siz küçük deseniz, küçük olurduğun siz ya bir bağvan olmuşsanız. Mahmut efendim buldu ne?
0: Hey Mahmut Çaka, obdan bir raz bir gekip
2: bekme. Vay biz ürümçüdüm, üçüncülükçülerini setip yeğe attınız o. Ben bunun da yoğun
0: bozkalı. Ne açtan yeğsiz hem de, lakin maha taklağan bozsanız, yoğun hem
2: de. Ya ben yoğun boz, kançlık yoğun boz oldu mesela. Almıda hep kes olam da.
0: Olmadın sen küçük gerek, ondan da yoğun aydıgan imi
2: var. Vay min ne, ondan olmayı değil.
0: Oy yoğun. Garbi aylanma ürümçü uzalı karap manga yolun işte ravanken karşı taraf dabıza karap manga yolun işte maşallah köp tostu şivak ya yedik avçının güzel hayat evet tuttu. Kaplan mı çoruğunuz?
1: Arasın gel mavo ki ravan çanızda mı şiyemen de asla karap manga yolun işte ravankiden.
0: Bu oldu rahmet.
2: Makul bu oldu rahmet siz gel.
0: Maşallah belki yıkılık etçim Arasın gel. Siz açı mağanın mağa çaptılığı karan. Vay mağanın karan da adamın dikkatini buzup. Mavo lanyedin bir sivak ya 2019'ninki 1-5'lik lanyedin. Mama şimdi tezden bağlayıp egen bu sanıldıydı makul.
2: 2023'ninki veylan, ahren, kanç bul bula neydi manım evet bir eyle dursun can ustamak hani.

0: ustam
1: Chiqimi
0: mana.
1: 19'dan long ye. 1'de 1'de 5 gene 1'de 5'lik long ye dedi. 1'de 5'lik dedi.
0: Mana evet, doğrusun can ustam
1: 1'de
0: ha.
1: 5'lik. Evet evet kamsa.
0: Korla Şanlı Dağda o yolları. Şanlı Dağda demek için ya.
1: Neşpti yolcu.
0: Yolla. Raman tosluş yok dedi ama Alımcan'dan uçuyor el aşpes
1: Aşpez alımcan ah.
0: Alımcan aşpes.
1: Neşpitle kalıp boptu mu? Şanlıydı adamdı ki Neşpitle.
0: Neşpit ama o yolda.
1: Ba.
0: Köy mü
1: Yuvar
0: ne bu
1: vidim
0: bende can?
1: bırsı vakya. 2016'nın yuvar visi ne çıplı oldu dedi. 2016'nın ki. URV. Kaç bol dedi. Bunu yolla koyduk. Onda yine karsak. Keşkidin bırsı vakya. 2014'nün keşke.
0: 2020'nin TL'den birisi varken ha müşürümü bir bağla peygam bolsa
1: Keşke
0: deydi
1: bunun
0: çok
1: yolu
0: bana.
1: vettim. Onda yine
0: 2020'nin TL'yi Tursun Can Usta'm
1: Tida maşında mı sıvak yani? 2015'ten Tida'sı kaç pul oldu dedi gazlık.
0: Yinchuan yo'ldan Beijing Nanlu tarafga chariq g'arb yo'nalishda to'silish bor deydi do'stlar. Guanghui ko'rkidan Honsanlu
1: Tida
0: tarafga janub
1: gazlık.
0: shimol yo'nalishda to'silish bor ekan.
1: Bunun yolu
0: Ma
1: vettim.
0: uchurlardan unumli foydalanib qolgan ishlar va yo'l uchurlardan. Andan
1: 2017
0: 2024'niki HRV'ni necha pulga alsak muvaffaq bo'ludu deydi mal.
1: O yatına
0: Quduq
1: pas
0: ya
1: attım
0: qudret
1: bursa.
0: qudret. Quduq deb o'qib qo'yibdim. Shunda deb de.
1: 13'ten sultan dedi.
0: Evet, tuşuma el bir bahala baksın ha. Ondan yana karsak Yuan Plus.
1: Bu de. Yine.
0: 2022'nin daydı. Nimik boldi?
2: Şimdi 15'in
1: Aa,
2: ketiği
1: kağalı
2: de
1: bekle.
2: 20'den 25 mağdur.
1: Turguncan bir gel, bana bak, anlayıtılma.
2: Kıyamak seyahatini yapıp kaldı ya.
1: He?
2: Alışan gün mü? Tamam, bana onu kaldı gün. Mesut'un kapının üstü, bunun karakatın bir tanımlandı. Aşağı bulduk aynı şişken bu.
1: Ayşe şu.
2: Duvarın kadını artık etmeyeceğimiz bu abi.
0: Hemen bultur
2: Seyahat
0: kırpaktım.
2: hayatta seyahat edeceğimiz.
0: Bultur. Bultur aşı sayacılar da kaşına kırpaktım ben.
1: Aşağı kim ha?
0: Aa.
1: Hoşçak kepçe. Bazı bir doğu sayat olur
0: Aa.
1: o da biz onu görüp ayıp falan niye bir yerip geçeceksin? Vay o cangaldı neyim bah? Dep. Orta
0: Çoğun
1: dedi.
0: aşına değil ya arız.
1: Cangal cuma aldın ki gipu içi ayı
0: Aşına.
1: diken.
0: O tek neyim?
1: Hey, onda deme
0: Ay
1: olsun.
0: yaylak vaktaşlar var külle çık külle. Oh şaş şu yaylak. O neyimsin kürsler onu? Dep de aşına değiştir vacibim.
1: Orta dedi o. Şıkılıp.
0: Ameliyatta digen kürs şunda çıraylık yeli ameliyatı um digen sayatır. Ulan nispeten anca ilgi bilinmeydiğen bu ketken gepte o çıraylık
1: Ulan ya şuna
0: bilinmeydiğen bu
1: çıralı hıp
0: ketken.
1: gittiz. Vay o buyluk ne dep. Vay da.
0: O tez gitti de koydu
1: Vay
0: takı.
1: buyluk ne dep. Onda dedi ama esma.
2: Şuna 22 kina bir yerde yantılar 62 70 bin kadar atırabıdı. Şuna 12 sultan 20 bin kadar 25 bin kadar atırabıdı.
1: Ya makul.
2: Şuna 24 bin siyari ve tutmayarlası pasa 135 bin 140 atırabıdı. Şuna 17 kina pasa 45 bin 50 atırabıdı. Şuna 15 ülke tüyde 20 bin 25 bin atırabıdı. Şuna 20 bin TL 60 bin 65 bin kadar atırabıdı. Şuna 14 bin kişi tutmasa 10 bin 15 bin kadar atırabıdı. 2016'daki yuvarı yoksa 70 milyon 75 milyon atıramadı. 2019'daki lan yoksa 35 milyon 40 atıramadı. 2022
3: Tianshan rayonu Çoğun Bazar etrafıga jaylaşkan Doğu Mağındaki yeni öyle setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metreci öyle aba. Günlük soğukat kılınırdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre geliyordu. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğun Bazar işkin doktor kanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık linya telefonu 0991 613 99 99. Yeni ünü aldın setiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87.
1: Dur.
2: Daha bazen aldığım maşında Türkiye'de tosu çöktü.
1: Makul.
2: Karizde tüpü trafiğine yukarı biri cüyen dağda vada baza karabonga yanlış maşın ki tosu çöktü.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Ma dahi kovunun da. Dahi kovun iki parçalarını solap koymu diye hazır mı? Ma gipiniz küldüm cüm. Hazırım külü atım he. Kakakla külüp saldım ben mahiri daha bayıydı. Yeni yadımı yitip kaldı işkılı. Bir gün küldü akşam yememiş gipiniz gıdaydı.
1: Onca olam, yememez, açtam soram demdi. Hazırım, burun paşı vardı, hazırım bağımı dışı. Bu bağır açtı, paşı olmay. Onca ola su da, he?
0: Ne, kitin daha o paşıla.
1: Şu yememez bak.
0: Şunu da
1: Minun,
0: ondan, bir kılıp tefi yedi.
1: Kaç kadın keken durum çıge, şırın kok aparsam. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh

0: Чоңламыштан кекылды шу Нурали.
1: Вай, маңыздан немдегенде деп так якша бакын билгис кеп кетти. Дәвтеле. Мен анам, дадам алдан кетем мыша Кашкарга кеге, Үрүмчиге Шырынга апасам дейди. Тезекли пурайдыга яке бу, биздин мәл бундан чырайлы кеп айтат
0: диде. Хатты якмы диде инде.
1: Siz mu mehalleden kegadan mehalleye apramsız mı? Bunda iki binalar var. Bunda
0: resmi Ulcudun kegadan men senge çıkkanda hiç çıkıpsız juma.
1: Aşta emas mı bu? Bunda bir kavat kavat bunda binalar var. Bunda taş kaylanmış yollarda aylandırıp bunda. İsel mi?
0: Şehir içinde. Ama şiş şu taraflarda bunda apağan busunuz.
1: Ama hanlar var. Bunda kömüge yerler gözetmemiz bir şundan bir yezidin ne çıraylık bir yezi sehradın kegen çoğlanı yeni bir da mehalleye apırıp aylandı.
0: Hayran kalmaydı ular.
1: Uyuyakınımda bu bir atkimda mimarların başlaşının bilonluğu nədin gəldi, qanda muhitin gəldi. Bulağa nisbətən qanda muhitlə yeniliq bilindi. Dep mındaq. Acayip çıxıb.
2: Amana nəşbitlə.
1: Nə mındaq sətoyu?
2: Çıxıb getdi mana. Şefini götürənməy sanlar getdi mana nəşbitlə.
1: Va qoyğan nimdə yoğan sətdim çıxıb va onu.
0: Va şunda ayaca nəşbitlə oxşa getdi desə.
2: Şanlıyı da adadığanmış şu mana.
1: Ma nəşbit bək sətnəş bitgan bu.
2: Qanlı nəşbət yolunun otdurdu.
1: Tumşuq deyə, hınnaq bir qıl. El qalbı günə oxşatqan adamdakı otdur.
0: Vay, onun çoğluğu içi qalbıqlar onşulub, şuna ondan çıraylıq bub çoğ bolandı.
1: Olmaydı, oy, müştə vaxtlı qanda olsun, müştə qoldu bu. Qarağa mənə.
0: O yaqay, onşulub kitab onun qalbıqları.
1: Rəsmi qalbı gün tətir yürüb oxşatqandakı adam tumamdı bu hazır bu nəşbət mənə. Maqara. Maqara, müştə qolamda. Bəhşət qoy bu.
0: Şunda oxşudu da. Ayacan alimcan biçar şunda ayacan.
1: O alimcan bilmədik ki.
0: O şucan şundan bir nim dediniz lekin cumu. Könlüge bir xıl bir xıl qaldınız alimcan.
1: Bu misya görüldü ki aş anuşların birəsi gölə pıqma bizə sətdi demiş o.
0: Deyə bağlamış. Amma nəşbi kalpı sətmi demsiz amma o yüz təmlik olsun.
1: Oy o tumşuq sət olsun am pulğamaydı o.
0: Başlama.
1: O ya tumşuq qatdıqman degen tumşuqçu.
0: Bu özgüçə deyib alam deyimən qontaq.
1: Oy bu özgüçə deyib bu onun qılğan işi yox bu. Ya bu adam bomsa bu boldu bu müştak bu. Dursun
0: diye. Şu adam bomğanlığı üçün deyme.
3: Bu adam da Honda'sı ise kolhoz tepesi.
1: Qatdı yıktım şu diye ana qat tağaşa.
3: Bu adam ise Honda'sı ise kolhoz tepesi 8 yıl kadar 10 yıl kadar abi. Şu adam ise bir tek karola da 10'un 15 yıl kadar abi.
1: Bizge evetiniz birisi evet macı mı onu korunlaştı?
3: Şu adam 22'nin bir yeri yantılar 60 yıl 70 yıl kadar abi.
1: Болды мақұл.
3: Сұма оны сүйкес тұттың 20 мүн көйден 25 мүн қадыр абыды.
1: Болды мақұл.
3: Сұма 24 мүн сияры тұтмайарласып паса 135 мүн 140 қадыр абыды.
1: Болды мақұл.
3: Сұма 22 паса 45 мүн 50 қадыр абыды.
1: Мақұл болды рахмат.
3: Сұма 15 мүн кетейді 20 мүн 25 мүн қадыр абыды.
1: Мақұл.
3: Сұма 20 мүн келі 60 мүн 65 мүн қадыр абыды. Сұма 14 мүн кейіс тұт қаса 10 мүн 15 мүн қадыр абыды.
1: Болды мақұл. Ені бір иғылып қаған ені бір қанчы машин ба? Мау, бауманың ке сәнші машиндан бірін сет олай деген 100 мүн юан әтрапы да дейді,
0: ә?
1: 100 мүн юанге бауман сәнші дейді,
0: ә? Шырәлі, тоғырды
1: дұғасын. Қанчын жылын келді о... Шыны бір ақ кәнін язмадым, сіз бір дәппәсін. 100 мүн юан пұлы ба ке? Бауманың ке сәнші. Üçüncü yürüyüş yaptım o bulurdu namak çıkı.
0: Şireli deydi aşın eşbitlerinin közü olan bu sizin nimle kokuşta ağı gittik edip sizin şunda dedi.
1: Kaç Şireli?
0: Şireli ço kusur Şireli.
1: Oy sizin bir körpek ne Şireli? Üçünüz var birisinin beşik asınız mı olduğun eşbitlik o. Üçkümü 19'nun ki...
0: Oy siz bir kıl açık yıkaz beşik assa, tepse, çilse de bir kıl yakılsıken o.
1: Açık kip, birisi gibi birisinden açık kip kaz beşin sıla peşin ansı suyup koymaydı abi onu.
0: Vay ademle bir birisi açık kazı bunda tipişip gitmeydi, çişilişip gitmeydi hem de. O adem o adem.
1: Şu gelip açık kildi ama kalıp tam hazır kademlerine açık gelişi özgürüp. Şimdi bu 19'unki kodu yok dedi. Aa öyle ki. Markis ne demek yok, ne markis ki yok.
0: Ey ma Kevser Can'da baba at üstü signal. Ondan bom dediydi o.
1: Ondan emes de o.
0: Şimdi dedi.
1: Yerin işketti dem de?
0: Bırak oğuşam deme.
1: Hazır bütün bu signalların oğuşaş işinden geçip batıdıkça tekim süzük alette, tekim yakış alette takıtımız de. Açtak kep. Şimdi bu 14 numara feyde olsun bir sıvak ya ahirana.
0: Ciyette midun, midun beyludun şahı.
1: Hanç bol.
0: Şan şahı terepke yollar alan diye uçurdu ama. Lauta evet tutucu mu?
1: Bavcun sayı alın şimdi bu 16'de. Şimdi bu 16'de.
0: Of oy sayfa. A paşadan korkmam buldum ben su yok tak çıkmaya daydı cumu.
1: Su yok takka?
0: Paşadan korkmam ben. Odaqı qoğbamay men boldi, taq çıxma deydi.
1: Bamız, bamsan, temingen çıxıp baxsın paçı yok. Korulduk o?
0: Korulduk şimam da.
1: E, aç taq çıxıp, ne yapıp gülən.
3: Şimu 14 neçe suyda otlarsa 15'in 20 bin katramda. 100 bin yenge boğmanınki, sensininki, şimu 20'lerinki silbir. Aşa trafisi. Şimu 20'ni kamile çökmelerle çırparsa 95'in 100 bin atrafıda. Maylı koparsa 80'li 85 bin atrafıda. Şimu 25'inki rüfu 8'de 80'li 85 bin atrafıda. Şimu 12'inki Honda City Kolfot yaptı 8 bin kıyıda 10 bin atrafıda. Şimu 12'inki 1.8 Karola yaptı 10'dan 15 bin atrafıda. Şimu 14'inki Fido Opa'sa 15'ten 20 bin atrafıda.
1: 15'te 20 bin atrafıda makul buldu. Kamerayı
3: buldu mu? Şimu 25'inki rüfu 8'de yaptı 80'li 85 bin atrafıda.
1: Mine kamerayı.
3: Şimu 20'ni kamerayı çökmelerle çırparsa 95'ten 100 bin atrafıda. Maylı koparsa 80'li 85 bin atrafıda.
1: He makul.
0: Ha alimjan deydi rastay soşurjan. Am bu faqatla yo'lning o'tirgan manzara daraxt uchun tikib qo'ygan nashbitlar, bu nashbitlar dehqonlarning o'zining beg'idek parish qilgan odam yo'q. Ko'karitish ishlaydiganlar suv ichib qo'yiblar, suv bilanli bu cho'ng bo'lgan nashbitlar. Am bu nashbitlarni ko'rining haqiqiy nashbitlarga tan qilinmaydi. Amda shundimi ma yo'l manzara uchun tikib qo'yganligi uchun amda buningdan azroq bir uzr eling deb sizni shuni dedi jimi.
1: Ko'pkun tatri bunday qilib tursin, qanday uzr qilding u deni. Her bir manganda aşı bağlan.
0: O neşbitle erkek neşbitle deydi.
1: Erkek o kalp
0: tatır uyurluk kalan.
1: Vay onda emez ki. Neşbitler
0: yoldaki neşbitle.
1: Alıkı ayadı. Çıntu dep koydu görüldü. Çıntu. Tumşuğum da katıp kalan çoğu aşı.
0: Hey Argon. Andın.
1: Hey Argon depti mi aşı. Argon.
0: Hucarşı dey taraflar maşallahcık depti. Şunu depti Sevi.
1: Şunda dedi şu.
3: Şuna 16. Borcun 314'te 10'un 13'ün tatramı.
0: Rişit efendim demelisin tasdiklandı. Evet üçtenkin sefer başlandı o ballarımla edip o şurcanın liniyası boyunca meyip gitme. Her bir manganda aşıyor. Sıla'yı çokum rahmetli itim edem de o aşkı.
1: Meyli hem de aştık.
0: Sayı hayatın manganda. Ben eslep gitmem biz ne ya. Sayı hayatın umdan köyünü de
1: koyup değilim. Yaşı sayı hayatın. Yaşı energiye toplap.
0: Anda her bir bağın sayı hayatın orunda çüşün de çıraylık menzirlik rayolla bulsa hem de evet boy sonuç buldu o şurcanın şeyat oturup hazırlandı.
3: Şunu 14 neşe fiyatı olsa 15'ten 20 bin katramda.
1: Ya makul, ben başlığa belki yıkılık etmişim gül.
0: Şirali.
1: Yolum sakınmaydı.
0: Hongchi et 5. Et is 5 deydi. 2023'ninki. Hangi bulağı alsam bulağı belki çıraylık maşın kentliğe deydi.
1: Şirali adı gününüzü doğru. Ben sizde koyulaydım burun. Dikin. İşte kirep oylağandı ki ondan mesleğe nesip kaldıken siz. Neşbisler çoğun yıldık neşbisler. Rast setlerin Hüseyin Can'ın tesis kıldı ne? Set düşsem bunu mu sandın setini?
0: Vay nim bir kadın neşbitlerin setlep.
1: Vay setke şu. Ma Konyançı taraflarda yollar ravan ki yani gafçın Abdullah evet tuttu.
0: Bu şu meyli Adem bolsun, meyli neşbit bolsun, ya ki başka hayvallah bolsun. Set dis yeme açığım ki benim.
1: Bilen ya, yaş taraf şaplı ütü aldınız. Bu şu peti fikir bayan kısınız. Toluklu mine eski kılalaysız. Dursun can.
3: Şunu 16. Borcun 314'te 10'un 13'ün teatramı.
1: Makul, buldu rahmet.
0: Şikimon 23'ninki veylan ha?
1: 20'nin Gwendoğ'dan bir sıvak geçim o. Şikimon 20'ninki Gwendoğ. Ma bir anlı ustasım Tursun Can'dan ben bir maşına ağam. Bek yakış çıktı. Hem bek ezan bir yırptı. Kiyin setibep öyge meyaliğe gelip ballağı mançbolga aldım desem bek muhabbet yapıp bek bak kız maşınke dep birisi işkimin köy birey bana be sat digendi sat mı dem dep koygan bosanla yaptıken şu vaxta da veşensine koşuvanmaptıken me Tursun Can'a dep yollaptı cuma sizi rahmet edip da ben bir maşına kattım deydi o sonra yapılam e çıkıp ki işkimin köy paydı çıkıp da şuna olan bek bak kız bek yakışı obdan ne yapsa dep başta dedi ben be hoşu kaldım deydi. Neyim maşına ağın demeyip dedikken.
0: Bu şikayetini alıp dursun canı ustamı koşup kaldı ya akıcan. Abobdum için daha yakışı pakız maşınlarını tutup anlıkçılarının muşu cahetki ihtiyacını kandırgın oğuzdan özü için daha ımdan. Muşu Tursun Can'dan dükün nerede? Tursun Can'dan dükün Miçüen'de. Miçüen maşını bazırda. Bana maşına
1: ağın da
0: basınız aşağıda.
1: Tonkuy maşını bazırda dediğin bazarda.
0: Miçüen'deki ya.
1: Şikimin 15'ninki bir dütü polo adım bir sıvaki.
0: Telefon numaranı sizge evetip mi koyaymış? Telefon kılıp ya işin koşu ile basanız mı buldu hocam? Kadirlik dostlar, anlavat kınala minin Abdumobil'in programımız ya. Programımız ne? Ürümçi şehri Şinhua Cənubi yolu caylaşqan Şahsat İğiz Boşluqan Bulatoriyası alayıda tələb qılğan. Onun başqa yana proqramımızni Tirik və Tirit Tığlarını bazağı sağan Tirit Xalqara Suud Çəkiş şirkətimi alayıda tələb qılğan.
3: 2018-ci Audi A3'lük kasa 60-65 kadar bulur. 2023'lük bir yıllanmak kasa 40-45 kadar bulur. 2015'lük Polo adapta 15-20 kadar bulur. 2023'lük Gönlük kasa 110-115 kadar bulur. 2023'lük Hongqi S5'lük 90-95 kadar bulur.
1: Ahmer var. Dükkan dükkanlıdır. Bağ o Ahmer Vahit'in başına
0: duramadık. Çüştünken cübacımı, çüştünken kancılık kılısına edip.
1: İşkide. İşkide.
0: Bizim o tötte.
1: Tötte. Çüştünken saat tötte. 16'da. 16'da.
0: 16'da cümle.
1: 16'da.
0: İşkide ne yapalımız? Şu anda görüşünü unutup kalmayı istedim. Ahmer Vahit'in aşı mayları. Kanda
1: şekil
0: kanda bir ceryalladı. Yüylüp pazarı silinudu.
1: Degende.
0: Kanda maylan talısak yakşı oladık ya. Müşşakta hem de hılı bir köp bilimlerine hem de çünkü ki müşbi yuvası görüntüsü de sözle bir yerimiz aşağıdaki kesbi kadımlarının yardımı da. Cuma? Şu an hem de körüşünü unutup kalmakla.
1: Mayıza o tokanda yamış bir çıkalaydı o Roşen Göldü'nde kişiler
0: var. Evet, yamış bir çıkalan yerler var ki. Uşurcan'dan, uşurcan İgiz'den korkamdı, korkmamdı. Aşağıdan bir kürüp asanlar buldu hem de. O zavut müşten işte yamış bir çıkıp
1: İgiz'i yok. Şimdi ben çandırmadım cuma lakin mi? Takar
0: çandırmayı cuma.
1: Yok pek çandırmadım. Hiç de bombayı da bizden bir yakıp yürüp açtık.
0: Hoş ne ama?
3: Selgin Rahmet ve Yaşkollah Provatçı'ya Muşo Radyo'dan anlat Kevatkan Feridalar'a çıkıp anayet itibar kılıp anayet bağırsın. Şu an bağda kayazım en güven çekti. Şirket Provatımız Feridalar razı olsa biz faydalanmasak mı? Aç Feridalar'ın rahatsızını anlayan çalışında bırakın. Artıkımız çıkıp alıdı. Yani kollar tırasın, Tony'ın Feridalar'ın hemen onlara çekti. Rahmet. Yine devamlı maşinalı Allah'ın fazla kestanlar buldu. Tüven bağda, tüven isimli kayıtlar işte maylarını kaçırlar, faaliyetini kılır, doğu olan kılır dediğinde yol sanımız.
1: Meyle. Şimdi 21 nasıl yarıyı var ki? Şimdi 21'inki CRV. Meçhul oldu dedi. 21 nasıl yarıyı iskeci mi?
0: Tursuncan ustamanda ıgızdı mandal da koygan gibi emes çüme lekin hem de çünkü abdomobil seti vagan nurgun dosturum saçında bir yakşı inkaslandı bəydi yak pek yakşı dep bunda faydamsak meyli anlıqçılar istimalçılar razı olup koşu usulu bol dey degen gepler manda aylıkı dep koygan gep emes hem de yansıq dep koygan gep emes rast saçındayken hem de bek faydasını dep durduken mançilik paydalmayam uç maşını ben sizge satsam da hoşurcan ıgızdın kokudukken tan kumduk neymiş kaşına alıp kalan. Ya bir üyüzden çüşüp gitken mi?
1: Ya.
0: Tarıkı da çöz, şuna bir yeri bağımı
1: diken. Ulu tabi bulduken o. Ben imkılamam ki de, kısım balam kokudu emes mi?
0: O bir minin bir meselesinin ehvalı mıdır ha? Şimdi üyüzden kokuduğun ne?
1: Kallanlı dedi var demek ki ben. Kallanlı dedi yok ki ben de koyayım sizge.
0: Ya kallığınızdan dedi yok, yürekten dedi var mı ki? Lekin o kallığınızdan bir mesele bu saçına kokuduğun boklar mı dikideyim ben o?
1: Sıkma söz. Orak durup kallanın dedi var dedi.
0: Ma on sol min elik masli işçallık yakışı emez o şey.
1: Yeni bunda kartak yakışı mısınlar ya seçile.
0: Oşurcan bana neşbi doğruluk diyen geplerge ben hakikaten kayıl oldum dedi. Ben Oşurcan'ın ağzına uçurdum. Mandal dep koygan gep mikin dedi. Dedi. Hem de bu korulden kep Oşurcan doğulup büsüp hem neşbi doğruluk onda işki kız geksa. Onu bu belki hayran buk etmesek mi buldayın? Şuna mı?
1: Şu.
0: Hayran bulmam. O bilmiş set olmamdı.
1: Üsüm bilsem küzem aslan neşbi hakikaten tak.
0: Neşbi diyep çoğulgan ballar tutsa üç vak.
1: O şey bağda işlep çoğulgan tutsa okumuşsa kandak oldu. Onu bek acaba dükkan bazı bir işlerden bek niye kirdik
0: kendisine? Şu neşpit nos neşpit yap ıgızlan durup şu şu ak neşpit yap çoğuğan.
1: Bur mozdoz bir tal ayakını dikip koysa uuu kanda dükkan da o da çıkma hepsi o mozdoz da oğan dikip.
0: Özüm o neşpit kok şap kaldı. Bahala bahala pıp taptım o bunu anlayın. Anlayın.
3: Şunun 21'nin siyahı ve tökme ayarına çok kalsa 115'ten 120 bin kadar aldı. Maylı kop kalsa 90'dan 95 bin kadar aldı. Şunun 25'inki Çin'i Çin'i Necmi Hasan Bulağı 75'ten 80 bin kadar aldı. Şunun 18'in Golof'ta

0: 50.000 kadar. Şuna 20 metre çeli şunu netbu atan bula alıpta 70-80-80.000 kadar.
1: Akıl bolu.
0: Şuna 20 metre veylanda alıpta 4 mayarla şu kasa 115.000 kadar.
1: Makul.
0: Mayla kop kasa 90-95.000 kadar.
1: Buldum akıl rahmet.
2: Man yigil bulamı da bu nemi-neminde uşşak bir mimini resim tatıp evet etken şirali uxalgal yaya girip uxalgal onda yau mimilen yavasın zumaydı cümü.
3: Yakıtma mı çıkalım?
2: Uçuk git kama yana.
3: Vayıp cip duran. Yapaksın
2: çıkalım. O yakı o zeğrenip gülüp mi yada?
3: Zeğrenip kamaydı gilas ko.
2: Gilas emes o?
1: Yau gilas ke.
2: Yau gilas mı?
1: He.
2: Bu ney bir oğanız mı yau gilas?
3: Bu keçsiz.
2: Ay işimizsün ey. Zeğrenip kamsın değil mi? Varız doktordaydı, doktordaydım iş programını alsam acayip bir hal. Maşın almaş durgum kek bitti dedim. Program tüksülü özem tutuvalı mən. Bu mısırmış. Optimobilin programını alınan vakitte şunu da alıp gitme deyin.
1: Kim o?
2: Varız doktorcu.
1: Ya bu operasyon kırmaya neymiş geçip de.
2: Radyo onlapla oturduk yantan.
1: Şun deyim ya. Tursunca ustan bol koy maşını var mı? Dep yollap da. Bağımı kekar uğraşan kız bir yolla bir ama.
2: Bol koy maşın bağımı da. Sonra bakayla. Hmm. Fakat bu mız tip bir iş imkanı da bulam diken cümü.
1: Hmm.
2: Evet koyayım ona.
1: Bayam çöp sizin bir nesek okşatmak istedim. Şundan tapamı da. Melek yüzü çokur çokur bir kar koğun olsun neyim de.
2: Bayıl ki set neşip tutmak o aşı neşip sizi okşatık ya.
1: Ya gelip ki. Kararak kegen yüzü yolu var sızıgı var bir yok içi gerek. Oynamıgan ayta koğun okşatıksız. Gelip ki. Koturumda sızıksın. Torlaşkan tor koğun
2: olsun. Onda değil mi Arşengül uşuca onda emez.
1: Ya hem bildim.
2: Bildim bildim.
1: Sizce olup oynamıgan kar köseye yok koğun. Aşın tapamayı
2: ben toptak kaldım. Oy bek aynı kesin bulmaydı. Kız valide gelmiş üçüncülük de aynıgan yakşı.
1: Dava yolları yollar ravan kıyadı gavçırın Nicat. Emcekal derdim çıktı.
2: Oy adın cümme topket nimin hıyal kılı gitsen. Aşk kuğunum. Muşun hıyal kılı taptınız mı?
1: Aşk karköseğinin ısımı tapamayı ben aslı. Kumulu kuğun çıkıdıgan da o.
2: Çılan mı çıkıdı?
1: Karköseğe çıkam da.
2: Çılan çılan.
1: Ya kumul. Çılan kokusunuz bulmaydı. Çılan çel çıraylı karköseğsiz.
2: Lekin qarsangiz unday ko'ringan bilan nay tatliqda qo'g'u.
1: Meni qarab turib.
2: Haqiqiy tatliq.
1: O'xshimagan nashib desangiz men sizni chilan deb tilaydigan deb emas birsini.
2: Bu yo'l bo'yidagi ash nashib o'xshaydi-ku. Ma qayaning taksi ekan, ma u deydi.
1: Voy bu. Shanghayning ketdi, Shanghayning taksisi taqib turdi-ku. Shanghayning. Asha nay deb kaptida qirganda.
2: Şunlar sen kuan tarafta yollar şunu da aravan diye uçurun Abdu efendim evet tuttu cümü.
1: Makul buldu.
2: Tamam yollarım şunu aravan iken.
1: Yine uçurlarını yanılsak.
2: Yasın Can Usta'm rahmetsiz gel cümü. Peki maktap artıkçı maktap gitip siz.
1: Can Usta'yı oturma peki.
2: Bir adam muhtusum koplattılar koyduk ne?
1: Can Usta'yı oturma dedim şu an.
2: Kim ben mi?
1: Yok, aa,
2: yasın canlı.
1: İşkimin 16'nın bir mağa kemriydin bir suvati. Muşu maşını bağlayıp hem de oldu. İşkimin 16'nın ki kemri. Kaç pul oldu dursun canlı? İşkimin 16'nın ki kemriyken he.
2: Hmm.
1: Kemri. Deydi o, kaç pul etrafı buldu. İşkimin 16'nın ki kemriyken. Satmak için ciddi tezerek bir bağlayıp hem
2: de. İşkinci doktor hanım aldı da maşallah belki kildik Allah bulsa, maşınayı da kildik Allah bulsa, ayaksın. Oyunup kilinla deydi cuma iş kime 23'niki suyudun bir sıvat de deydi otursun can ustam
1: Ceda'nınki VS5'ten bir sıvat ki iş kime 19'ninki ma maşını bağla pegen bostaydı otursun can Ceda'nınki VS5 iş kime 19'nun maşını siken bunun yolu ve tok mene
0: iş kime 16'dan kamerayı yapkasa 45'in 50'nin iki atrabı
1: da makul
0: ya bol koy maşını bende yok
1: Yok ya, yok.
0: Şuna 20'ye çeli şunu netbuk atan bunu alıp da 75-80.000 katrafı. Şuna 21'nin siyahı ve tökme ayarlaşıp kalsa 15'ten 120.000 katrafı. Mayla kop kalsa 90'dan 95.000 katrafı.
1: Bu oldu makul.
0: Şuna 22'ye çeli mayla kop kalsa 70.000 katrafı. Tökmeyle kop kalsa 80'den 85.000 katrafı.
1: He makul. Buldu.
2: Makul buldu. Rahmetsiz geldi bu.
1: A Ceda VS5
0: Şuna 22 siyi mayla kop
1: VS5'ten bir sıvaki ha Yine
2: Şükümün 25'niki Vinci M5'ni kaç pul kalsan bula dursun can ustam Hep sorabdu
0: Şuna 19'dan Ceda VS5 kalsa 35'ten 40 kadar bu
1: Programdan çıkardım işte paralı şimdi bize Bir şey can Çikin doktor xanını ki aldı maşallah bəkçi, yaxdı ya uçurunu, Qudret əpəndim əmətibdə. Qaplan.
3: Uçurun.
0: Ben şimdi...

0: قرار سنة 2020 مش قطرها متوشط مثلا
1: خطرها متمسه
0: قطرها متفتان
2: اه قطرها متشاه
1: بقى مقر كسي دي دمقه
2: قطر دي جان جاب دي مي جامن شو تاقات له
1: لا اشتا خوغن
2: ازرق كولن ازرق كولن اياقا غامن سيز يامال ايما يل دي بات تنزغو
1: مما
2: او شو جان دم كولن با ترسا قطلان شو
1: بس هل تروب تخ ابي واس كورسك باغج بوالق تا اشتا قر كسي دم برن الب كتي غير قر كسي
2: مايلي ياب مغمس ياب مغمان دوني قوغن ياب مغمسنا امدان مش
1: بس ادب يواس كورسك ان بيشدك رسمك اشن تستطب تغار اسمازو طلايمز
2: Ben onda işte takıp gitmeyi beğendi.
0: O şurada pedalo versiyonu bunda maksimum 29 den amaçın üstü. Şimdi yani tövbe 4 kilo vardı bu. Neyin yangı bu masalla? Yavar yavar sen götürür.
1: Tutup durun da
0: çiz. O şurada pedalo versiyonu bunda maksimum 29 den amaçın üstü. Şimdi yani tövbe 4 kilo vardı bu.
1: Kumayamsa?
0: Neyin yangı bu masalla? Yavar yavar sen götürür. Neyin yangı yer baksan hiç neyse yok. Kanda kılanın bunu.
1: Supuğu çıksayız 6 yılıp kaptı, 2020 yılı olsa 2026 yılı hazırdı gel.
2: Bu 6 yılı olan
1: 8. ay, 9. ay içinde supuğu çıkıp yıllık teşhir çıksayız Nurşat'a. Supuğu çıkıp yıllık teşhir çıkıp boğandıkken, andın yani 2 yıldınken 8. yılı yağır yağır sendin. Telefon dilem yıllık teşhir çıkıyorsunuz. 10. yılı olan çıkıdan ne supuğu çıkıdı? 6. yılı 10. yılı supuğu çıkıdı emez mi o?
2: O mence emez çünkü 6. yılda şimdi.
1: Supuğu çıkıdı.
2: Siz bunda sana pekın 2020'den hazır 6 yılı ketti. 6 yılı bu ket kendime.
1: Vay bravo sıva adam 2026'dan 2020'nin alalaycı mı?
2: Tanrıcı mı? Alanmayı sorgan doğu gitti bu mence dursa neymiş konuda çıkın ben de. Kalı seni ötmep daha ne?
1: Demek ki olmuş 10 yıl gitse ya da baştak gepte aklına alamak
2: yapıyorum. Hem de inek buldu mu?
1: Çıksız supuğa çıkıp yıllık teşhir çıkılsız ya.
2: Yıllık teşhir çıkıldığını şu an. Şunlan onda acık bimar yok tep varis doktor. Şembe ki lapan almıştırdığım bir körük saldığım operasyon yarım ba. Hazırça bir günce onda acık bimar yok tep. Bu musun aç? Birim bimar o musun? Şuna bir kaç utrola aç. Tolukla bir şuna işkanda işkanma ya. Otas yakışık o?
1: Yakışa.
2: Ha bir kaç az yakışık o mesela doktorla?
1: Yakışa. Sağ salamet bosa. Ha doktorların sultan diye rahiyorsa. Salamet bosa. Obda ne?
2: Ama dem sağ salamet buluşun ümit kılımız.
0: Buraya getir götür, bozucu yol kayarı. Nihayet yolu, bozucu kuzlukçu yazı, nihayet kuzlukçu yolları var, nihayet kuzlukçu seni sınav ve karapangan işte maşinçi olsa tutuşu.
1: Mako.
2: Yen oblastlık doktor hanım aldı da taksi maşinçi yakaya korulda dedim ha Hüseyincan ha rahmetsiz. Korulda uçur bir yerdik yemiş Hüseyincan mı? Makul rahmet.
1: Aşı yen oblastlık doktor hanım diye yani aşı avatkı yakınarak yeğe saldı avatkı yeri.
2: Ne mi ne?
0: Kim o oblastlık?
1: Oblastlık doktor hanım diye yen
2: sorunca. Ne buldun da olsa?
1: İşte bu da biz yakalaş, doktor kanlığı yakalaş.
0: Şimdi o yetmişte ben size CLC 267'de maşından bazarına toplarsa 85'ten 90 bin kadar yapıyorum.
1: Makul.
0: Şimdi 14'te mağaza CLC 27'de maşından bazarına toplarsa 20'de 25 bin kadar yapıyorum. Şimdi 25'te Vinci M5'te maşından bazarına toplarsa 150'den 160 bin kadar yapıyorum. Şimdi 19'dan C'de VS5'e toplarsa 35'ten 40 kadar yapıyorum.
1: Болды мақұл.
2: О доктор ханлан яқын салдап қошумаң жұмай жүрген. Бақшылар болса, мында яқын үйім яқын деп қошусыңыз.
1: Мен деп болып кенім еніп алған. Гепне.
0: Өрімәксі құрдасына үрімшінің жол қайыры. Алтын бұлақның сосарайының алды дейін ұдылының 7-ші отырының алды. 7-ші отырын нәмін кәші олар алар.
2: Бұл бейуасын аң түштусаңда гепімді еніп алдым деп еніп алсаңыз ұмайды? Biz bunda aldın ünge avağın bulsak kendi bomu da kayıt alaylı deseniz. Bu diyen bir yuvası görürsün anlatış dursa. Oylap yakmam siz mi? 10 yılı çıspa çıkmayayım ben de oylap demedeydi Cuma Nurşat.
1: Demek a 4. yılı 2. yıldakini kımbınız da ha?
2: Kıgan doğu ne?
1: Kımbıgan dekli kıttırdı Cuma mı şu?
2: Oy bu Nurşat kandaşı öpür bu.
1: 2. yılı ve 4. yıldaki cavga yavar yavar sen de yıllık teşhir çıkıldı aşını kıgan siz ha?
2: Kıgan mı aşını kıgan bulsunuz kıldım bu müslümanın nefek Ya onu kımmayı yollayı deyip yüremeyi deyip şuracan.
1: Navad aşını kımmıgan bozsunuz deyiliz ha. Sizmiş 9. aydın ötküzüp 10. ay ölüp geçse maşınınızı bıraklı kılsız cuma.
2: Heee.
1: Üç kıtınlık yıllık teşhirçi vakti ütkendir.
2: Taz korktun ha Nurşat ne?
1: He. Oştak.
2: Oş ne?
1: Oştak.
2: Bunda korktu diyen gepemez rast cuma Nurşat.
1: O rast oştak kıldı.
2: O maşın diyen ağan dikim işte yıllık teşhirçi kıldığı aşıları bağ. Kıran bağıyan kıldığı aşıları bağ.
1: Üç kıtınlık yıllık teşhirçi kımız aşıta oldu. Dursun cekam ne okçuyor bakanlar ya?
0: Kırkın yetmiş dört kilatet mi dosucan, cepat atmış?
1: Ben cepat atmadım.
0: Lan başı gibi köy sallı bekçi. Bırak taşı açtığından ana nefesken, nasını bir telef tutken. Kırk hayatta gel toplu buluşken.
1: Maşında kaynatamlı vatı dedi.
2: Çoğun apaşla vatı dedi de aldım.
1: Yok. Kaynat.

0: bağlı bir şey yaptım.
1: Anlıyor elem siz tarafı.
0: Anlıyor elem.
2: Bunun 22 adarın kendi arasında 75'ten 80 bin kadar
1: Makul buldu.
0: 75'ten 80 he?
1: Kaldı bağlı tadı kaptı mı bulla olsa anlıyor işte. Şu 138, 4 tane 9.
0: 0142.
1: Şu numara telefon kılıp. He.
0: Ondan sonra vaktimiz mi olmuş? Nakşivelerle akırlaştırmız mı he?
1: Aşta olduk ya.
0: He. Şimdi akırlayacağız.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yolun altını sen bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Sıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Sıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin altın derece gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgi işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Sıklaşmayları.

Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Kana dostlarının kelgan uçurlarını yet güzeli dostlar, paylansanlar buludu. Abdurim efendimle uçurdan başlasak.
1: Kuruyuz yetim ötüp, yaşan sapı dostu yaşımızda,
0: yaşımızda,
1: yaşımızda,
0: yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda,
1: yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımızda, yaşımız

0: Dostlarımız diqqət qılınlar, bir sənlüyün çıxıb akən edə. Alım tör təsi, rəhmət. Pi. Ey, münəvər, münəvər suğurta. Şiçit çın. Ma uçurunuzu bir doğurluydun, ə? Qaysı yola bu kətdi. Ümit var qarşı alımız. Yəni qaş qayıq damaq yigil ketibdi də Adılcan deydi. Tönöy günümü şu yapmanın, ə? Çıq damaqlarının kipi boğana. Şəkit qaldım o ya. Bu naqşının ki tekstini akam sizlik atab yizibdi də dedi. Yana uçurlardın dostlarga yetkizimiz də. Qine mavu Mehmet Ali'ni uçurayın.
1: Kunduz'a yere yaşadığımız mı? Kanda yavarımız kaçkadı yolu kayırım şu. Kaç kuhan ben şunu aldırdım da ağrım şu. Leysin kıdıraş geldim. Yolda koşulmuş kalan.
0: Buldu rahmet. Bugün yalğız kapsız acileydi. Yalğız mı? Silah yok mu? Silah özenlerini pekat bizle birle deyip oylamadınlar mı? Ben o silah bilemiş kalıp taş deyip oylayamazlarını ba deyip durup yalğız, pekat yalğız deyip oylamadım. Armağaysız Kunduz ay karşı alımız dedi Abdurrahman Somkişi karşı alımız sizdim o. Adıl da sana aldı da maşala sel bel köp deydi o. Kağılıqtın anlavadımız için ama yeken de yağmur yağay mı yağmay mı deyip durdu deyip. Salkınken de bugün Ürümçüdüm şuna salkın düzlü hava. Ürümçüdüm salkın, başka cay caylardım hava salkınken de. Letip doktay.
1: Yetkisi bir yaşı çıkınca çırdı düşünün, sayılık olsun. Yol üstü bileyim ne olur. Sen şuna zıvanın aldı, kaçta bazırı yol aldı. Ma dursan aldı ne olur. Adam çok kırdı sana. Ünlülük.
0: Faydın işini.
1: Faydın işini. Faydın işini yakalım ben.
0: Buldu.
1: Tutsuzlar, asfalt yok.
0: Rahmet, köp rahmet.

0: Mana bu açık hayat isimlik dostumuz ne degen süyümlük mana ismimni özgertip koyğan anda olsa dep demisim açık hayat dep her bir isminizi qarsınız mı? Hayatning nayti güzellikki taq yadınızga kelmay qaldım. Ha, Qadiryaning apsi mana, ha, Qadirya mama. Açışının havası pek salkındaydı Abdurrahim Tependim. Rahmet, hanım. Qashqar şehir payınap yolur için de arabandaydı. Abdurrahimca, rahmet. Xurşufu daydı. Aksu'dun üçtürpan mağındığa yolla şünçilik iravan daydı. Çoğunluğu yüyenin aldıdı maşallah bek köpke. Hazreti Ali daydı. Ben bir pikir katlaştırıp koyayım. Akşam mavu göç pazarı tırapdaydı. Sen şıxan göç pazarı tırapdın. Julağ mağın liniyada. Bir liniye pes küçüdü, karıştırıp üç liniye üstüge çıkıdı. Bir yönlüş mağdığan yolda maşo, maşını toxtutup koyup, akşam bir bala. Akşam bir bala, yaman cık maşını yığılıp ketti. Maşının içinde bir çoğun apaşpaken, oy oğlunuz kaya ketti, desek kapı olup gitip bardı. Dep. Yolun boyu toxtu yaptı. Şuna ama maşının içinde adam valikken şopır yok. Şopır, şu maşını otakalanan oğlu ke. Әм талашта чыкмаслык керек. Без юлсыз адамлар белән рас талашта чыкмаслык керек дә. Чөнки улар юлсыз. Сез тогырга кысызмы, улар юлсыз аңламайды. Куча тянышам юлы гарыптан чарыкка машиналар бек көп. Төнөгүн кеч калдырган суалны ошырҗандан сорсам, җавап чыкмады дип. Җавап аламапсызлар да, ә? Хотан шәһәр мәдәният юлы раван диде Абдат Хотан такси. Рәхмәт. Оныдан башка Мамытҗанның авызы өчен алайлы. Mamutcan.
1: Elda kurduğunu elinde, elinlerde, elinlerde tutuyor. Hatta bu taksi amel aldığından da bize dört tut aldıklarından bağımsa Afrika şehrinde ilerleyen de bakıra var mı? Beklenci de müdahale tutuyor.
0: Doğru. Ay şu taksi, taksici dostlar sizlere azırak bir iltimasımız. Teklif, iltimas. Biz üzümüzden başla bakaylı. Мәсәлән, бездә бер гап бар, әдәпне әдәпсезлек карап үгәндә әйтәгән. Без мошу мәсәлән, берсе такси тосыды дияли. Аш кулын күтәгән яге токтымай, әгәр кулайсыз урын булып калса, әгәр рас кулай урын булса, нәк җайда токтысаңлар булады го. Әгәр кулайсыз урын булып калса, сәл алдыгын дип токтап, чукым ул машинага чыгышка ихтияҗы ба. Чыкыды. Азрак менеп йөгереп берип булсымы, чыкыды. Чыгып булгандан кин дейсиз. Аяк машин токтот кылып болмайды. Яки мында мында орунты. Шон сал алдыгмаңдым. Сиз азрак кулайсыз ке кал, азрак маңдыр койдум сизне. Адап турып чырайлык параңлашып түшөндүрсөңүз, а, мында кыяда машин токтот, машин туссак болмайды экен деп 10 адамдын ичинде бир сөзүм ойлойду, бир сөзүм элекке таасир кылды. Шон таксичи достор болсо, мунун дикен, мисалы мында эм көп кысым досурмуз, шопур досурмуз, жакшы го. Ашна бир тогуру кеп калса, болса биз өзүбүз бир үлгү болсак, бизге карап, башкалар бир ибрет алса, şu өзүнүнки шаркети де бир түзүлүш кыла алса, албетте бул биздин бир эмгегибиз, биз катнашышка бир кошкон төкпөмүз болду эмесми? Юдинге кодси, Шарк Шкенже айланмага чыгып, Мейдун районуна келдим. Yolda şunda araban deydim, meridian efendim, rahmet. Ya en yolu yaşlar baktısının aldığının 17. otur mektepinin aldığı bir bir loğu maşını ba, aş keçem, gündüz turamdı ki bir yolunu igileple durdum. Şimdi bir tonuydu Allah'a bolsa. Telefon numarı yok mu ki nam? Mesela daim turatkan bolsa, hem şu korulada oturduğun bir söz, hem de hakkan çözüm bu yolunun tepsiye tohtu koymaydı. Hem de o yerde katık baş kurulduğun yol, o öpkü doktorkansının etrafı, 17. otur mektepinin etrafı, bu etraflarda maşın uzun toktaşkı bulmaydı. Eğer aşına izcil burun uzun turuvağın bolsa, daim. Müştak ayıkbal sadır buluvatkan bolsa, şirpenlik resimli küçür ebatanla biz pintak yollaylı. Galibiyat yolu ravan, kakşımanda, kakşımanlar, piyadlar mı, unşuludu bir günü. Oyla pekınla. Ha. Xeyl jilla burun, qaysı bir şöpürünün ayıtı aktiflik bilen, ha? Piyadlar yol beretti. Hazır unşaldı mına. Bir güled ulan unşulu kitudu de. Aldın görer, gerçekten bugün şirali. Musa Can efendim.
2: Selam.

0: Kırmayı yetmiştir.
1: Selam.
0: Selam sana, iyi akşamlar.
1: Hı.
0: Kaç olan ben sana altının en cinsi kayıtlı yılları var.
1: Hı.
0: Adır kırkırı da meşhem o sıra konuşay. Mış adıcan konuşay, hoşçakal mışballah. Üçtüğü şimdiden halkının ki, o zaten bir arzu telefleri ya okumaya işlemi bir amallah olen. Üzgünüm, yardım kılıp çıkardı. Bula acayip. Şimdi abi ya Şehbadiyiz de şu kıyafet kızımızın siz buldu de Feride şimdi de çık etti ağır mekanı
1: Rahmet rahmet.
0: konuşay. Şu Feride'nin ki rahmetinin memnun diye bize konuşay. Rahmet silahı. Ağlazımla nefes sınıf olana erip kalmışsın.
1: Bolu rahmet, Musa Cinkan rahmet. Aşk Herida bağ vaqtıdı deyilgen bolsa, rahmetimizni, minnettarlığımızı bildirip alğan bolsaq, radio dolqunlar arqalıq anlaken, lekin müşi köngülümizni his qıla alaydı, müşi rahmetimiz minnettarlığımızni his qıla alaydı dep oylaymız. Sizge mi rahmet? Yaxşı gəplərini, çıraylıq gəplərini bizge yetkizgeniñizge köp rahmet de. Kaplan.
0: Kanıza yeniden sade yeniden şu Tony değilsin karakmanga yeniden şuralın kendini.
1: Oldu. Kağlıkta yağmur yağışkı tam işlevatı da dostlar var ayak dikkat kıp yol yürüge dedi Hasan Can'a rahmet. Adıl Mahmut.
2: Selam ya teşekkür ederim. Kadı yolu kavri. Kondisyonu koşuyor şuralım.
1: Yeni bir uçuru vakken tok.
2: Yaksın o da teşekkür ederim. Havarına kışta dinle kavri versem. Kıştanın şimdi yolları koşuyor şuralım. İnceyip artık oldun ki üzüm mü yok, sözüm yok ya nasıl konuşsak böyle değil.
1: Üzüm mü yok, sözüm mü yok. Aşın akşının asli ismini de bir alasınız ha? Eliyar karşılarımız Eliyar uçurunuzu tapşırıp aldık. Nicat?
3: Rahmet rahmet. Şunda yaklaşık fikirlerim dediniz. Ya sonra. Hem de bu teki bir adet fikir hamleyi yoksa olmadı.
1: Doğru.
3: Yani hemimiz yaşlı veya yaşlı. Hemimiz yaşlı anlatma. Birlerden gelmez. Hemimiz faydalı aşkı. Yoldan dikkatin dikkat uçurulmadı. Ulan kıymanma çoğu yutma şahidi. Ben şey ama yolda. Kişimacınla tek bozatmadı kutsağı. Şia ne kırıp kalsa, şia ne tıkı mamayı dini kılıyor. Çok da korkan.
1: Yakış dediniz lakin Nicat efendim. Abdullah Kutan.
4: Bürün geçti tuttu, kumduza karşılığına mal ısır kutuyla doktorhanla aldı, Beijing'i kırıkmak ister, gezip tutsak, hem aşıya intihar ediyorum. Lakin, kıyıdalım ben çıkça.
1: Kıyıda çık, demek bugün pul çık diyen gipti Abdullah Kutan sizge.
4: Çok tutsa, hem de bu şehirde her yerden, her yerde kredi Allah bilir ba, ansızdan ba, müdür ba, şoförler Allah bakan diye, piyadeler kabuk yolu bilir. Aldırmay, bana ya, kapılmay.
1: Onda bolsa, dada konuşuruyor.

0: Efendim,
1: Uykuları nasıl?
0: üstüne Yeşil
1: Magepni dep turdunuz bir toyuda karmaşın. Kolunu kötü sıla ciddi turumuzla toktavatın. Başına gep emez mi? Başına gep. Şu an maşineydi gelirimiz. Biz özümüzden başlap kolunu kütüge yedi toktumay. Esel kolaylık rakılıp yolun çetige tok çırak urup yolun çetige akıp toktaylı. Ma piyadı boğan biz mi? Udulkaya yedi maşın toktumay. Esel kolaylık rak aldıgarak ötüp tosaylı. Müşna boğan çağda katnaş muhitimiz tek mi güzel buludu hem güzel boğusu. Çünkü ve bugün demiş kızız bir tal. Değil. Ne bu kadar? Mehmet Nongçeri. Mehmet efendim.
2: Şimdi buraya da yarın bir uçak aldığını aldım. Kaç aldım. Bir amal boğazanın moto minavatkan, zendonki edavatkan ve şu dost braderlerimiz de avaylar bir nasanla şükür ayağına kadar fiyatlar bir yol dağsanla az müşahidir ve neyse ahinimiz Bir hafta kaynamayla boşluktan ötürdü. Diğer mevattan ve ünümüzde kaldı sakat öğre bakkine. Düşünün karta bir dikkat kılıp mağazanlar dostlar.
1: Dikkat kılmansa ha. Tekrar tekrar dağıtımız. Yakşı gitti de. Ablıkın Veyran.
3: Adara Kumcaya da yaşlı bozma obdan mı? Ma yol kavre ha mı? Yaşlı bahçesine alıyız yolla intihar alakine.
1: Yaşlı bahçesler hep yollar avandaydı buldu. Onun da ki mağı Huan Hılı Cunyi Doktor Hans'ın alı tuluk işten çıptı dedi. Bu tarafla tosulupdu. Dostlar hem de çüşük yollarınızı biz emre programımız dağmış atıdı. Şu uçurlanımı tanışıp tanışıp dostlar gayet güzeli paylanı kaç. Minla elbette ama çüşük demeliş vakti biraz uzun. Dostlarımız damaklarını yap. Belki misal maşında oturup aram ağaç. Aram ilişkinle mümkün maşallah oturup radyonu anlıqaş. Nakış küylerimizde mislek tanış yap koyup birli. Nakışladı mı anlıqaş. Dostlarımız düşükmüş aram alan bir. Yaxşı keypet kutuldursan la digen ümitte. Nasıl dostlarımızdan bayam kutalipi bu içi. Dostlar digen o nakışa yokken. Lekin şu İmincan Yusuf'nın nakışıdın dostlar orunda bir eyli. Muşu nakışını aram alaq sunsaq. Yaxşı görüp anlıqaşla.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Ürümçi bikette taksiler yok genelde. Ürümçi bikette taksi yok. Demek Heridala çıktım ha dört taksi. Vuhu sen. Kuşurlarınızı doluklayın ha. İşte bak yolladı maşin bek köp dedi. Hazır mı? Unza otanın aldığı yolda koşulun yedi maşinler bek köp. Lekin hem de pek eğir tosuluş yok dedi Nur. Rahmet. Anak elimizden de yadız dostum. Kıştan dağlık ne yadız. Hani avazı kuşurladım dostlar yet güzel ya. Aslıma'nın avazı kuşuru bakken.
1: Yolun kuşuru ben yürüyün geydim. Oğuz durumda arkayın çıkan yolu ravanken anladık taksi diye. Kendim bir süredir bir otoklum edin. Mubiyesine bir bisiklete, Frida oğlan boz, Nimbo Vista. Tek teknikalı üstün kesmenle bir otoklum aldırmaya. Bir nasıl bir seyran demem.
0: Ha, beka veka boğandı ki ne ise desek onu kemeydi. Yolucular köpken lakin taksi yok da. Bunu alsa dostlar Ürümçi bir kez tarafı basanla bulduk ya şu etraftaki taksici dostlar. Kırak havriken bu ha. Abdükerim efendim yolda aptap yolda aptap pellesedim başka yemek içmek mi var bu yolda de. Alo çok şımamdı bu. Şunda bir şahtık çıraylık pişkan alocunun resmiken bu ha. Kaplanın uçurayım.
2: Kanıtlayın markalarını beğen çizmeyi yeni Kovaçtan Sıkaya yolları ravan çizmeyi.
0: Kaşka Puhu Kuan'ın aldı yollar ravan digen uçurunu merhaba evet etkenem. Doğuyun diki merhaba. Rahmet uçurunuzu tapşırıp aldık. Lakin azırak vakti öttü bu kaş. Şunak bozmam yollar ravan kemde. Azırak kıya aldık kandak. Kaytı bir uçuru vermezsiniz karşılığımız. İşte bak yolları da maşallah köp digen uçurunu abudu evet etkendu. Diyen zenden 1600'ni kıp uçurup ettim. De bana Eysa Can. Aş diyen zan kıgan kollarınla bugün aş pul degeni şunda acık tapsın cuma. Abdul aldığan vakit mi o kep kalgan do da biraz ki kaldı. Lekin siz gelmez de ablakım. Siz gelmez. Başka anlıkçı dostlarım nöbet ki kaldı ki kaldı. Nensen avara kandak tutup nensen tırıplada. Normal ko ava normal. Nensen tırıplada hem de azı kaysi konkret kaysi yelene dediniz. Yazıp koysanız biz sizge zel durup uçuruna bezek buldum. Roza Can.
3: Merhaba, Piket Kumzer'e yaşım oğuz. Ağazı adetçiyemi son Kışkaylı yolda yaşam. Kışkar İparhan Soğuz Sarayı'nı alacaktım. Konuşmuş bir yollar alınken.
0: Valla.
3: Kışkaylı'nın avarayışı da salkar.
0: Valla Rahmet. Hani Mehmet Ali efendim ne uçuruyor?
4: Nereye gittik? Kışkaylı yolu kalırım. Şu konuşuyordu. Keyif olacak kaldım. Yoluna koşulmuş alınken.
0: Dolu köp rahmet. Yana uçurlardın Şirali deydu. Şinhua Şimal yolu canıp Şimal'da maşalı sel köp karıştırıp ravan deydu. Şirali rahmet uçurunuzga. Onun kiyin iştipak yolları da maşalı sel bel köp. Lekin hem de bek alay tosuluşla yok deydu. Dostlarımızdan huzurga yani bir nakşı takdım. Kalaylı nakşını anlığaş. Yakşı keyfiyetlerden mansanla. Hoş bulumuz. Elbette yollarınla ravan bu stekimi hoş bulumuz. Bir anlamıqıl uzun boğan bir konraq naqşılabıdı. Anlayılma.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakalı.
1: Şu buna.
0: Mandık.
2: Dadu, Abdümabalın tüylükeni bir içip yere, sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akan bilen bicam turmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Vay meyli bir içip yerine, bir dem sergide meyvası ol.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay içip yerine.
0: Eh meylemse.
4: Hacet Sılkın.
3: Nimdiyen çıraylık.
0: Balam, gözüm açı.
1: Yoksa lan çocuk. Yoksa
0: lan
1: çocuk, kutkuzun lan.
5: Ata anılar vəqədin keyin qancı pushayman qılsanlamı ornığı gəlməkdü. Keyinki pushayman özünge düşmən.
6: Balınızı köyünsiniz, balınızını Abdümobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxar qızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

bu dedim. Görüşmek tez vakitla. Lekin şunda oylaydım. Kaysi etizin soğurup oldu. Bugün kaysi etizi o dağıl çıktı. Bilip durattım de. Lekin. Soğurup olgan etizlikka o dağıl çıkmaydı. Bugün o dağıl çıkan etizlikka etiz kayıt çıkmaydı. De. Tabi lan. Başka yeni bir etizlik o dağıl çıkardı. Aşk hoşlamdan kızı. Şuna kılıp tabi lan. Görüşel ettik. Muhimi. Мен көрүшүдөгөн şu пейтни мен тапа алайтым. Мен биле алайтым. Чүнки менин көрүшкүм ба иде демекчи. Хай балалык чагла, güzel чагла, неме деген güzel чагла, güzel эслемеле. Дада кунун экайсы нургун шаңлыкчы достугун атыныч эмес жүндөмү? Хошнамнын кызы дегени өзүнүн азыркы аялы, сүйүмлүк аялы. Şu jarayanlarını bizge bekirligen bana burunki alaqılış kolaysız vaqtlarda şu kayada turduğun ne muşu şekilde arqılıq mana kayaga kaysi etizine soğurgılığı çıkarttı kayaga otağıl çıkarttı men şunun pämidi jürüp bilip alattım demekçi de demek adam hayatı da kılışını xalısa kılışını xalığan ışık çukum Manım ışındak neti çıkaralı edip oylayımız. Mana hazır şuna bir bəxtlik ailesi YouTube atıdı. Tekin bəxt içi de boğaysıla.

Şinjanın 2026 yıllık adetki Ali Mektepler'e okuğucu kubul kılış boyunca alakadar ülke şehirlerdeki Şinjan Toluk Otur sınıflarını pütürgen okuğucuları karıta Toluk Kurs 2. Türküm'e arşiv çıkarıldı. Okuğucu kubul kılış hizmetinin uğrullaştırışıya asasen Abdunum rayonunun 2026 yıllık adetki Ali Mektepler'e okuğucu kubul kılış boyunca alakadar ülke şehirlerdeki Şinjan Toluk Otur

0: Dostlarının uçurları Qarabağayla Mevlan Sırmek dostumuz yaxşımızla ağa tuşda dedi. Həm maşında, həm miyədə, aşxanlarda hiç qandaq radio çıxmaya vatudu. Bu qanda iş. İnkas qağım olsan ladıb. Tor radiosu mu çıxmaya tam da? Tor radiosu çıxmaya Mevlan əpəndim. Tiyaşar aylıq hükümetinin aldı şunda ravan. Vey, o da bək romantik yaşa kəsin bulmam neymə? Ay bir iş kapta da bir hakikaten uğraşıp durmuşum. Kanda oldu ve... Şirayla oylumuğa noktaladın gel kıldım. Kaşka yava kızıl çırakı geldim. Maşilla köyüplükken toslap kılış yok deydi. Ayrı durumda taksiyle az deydi. Ayrı durumda taksiyle az. Tiz tiz yürüyüşü var dedi. Etraftaki dostlar önümlük paylansanlar deydi. Ha? Taksiyle az ki, taksi basanlar buldu ki. Taksici dostlar basanlar buldu ki. Bu gepçe, turpanda itizlerini ayarlamış soğurdu kendi. Kulcu da asa sen soğurdu, erle soğurdu. Hazırkı gepini davetamsız, ilgar malım burunki geplen davetamsız. Dada konuğun degini burunki vaxtla ki. Burunki vaxtla. Ablikim.
1: Şimdi anlatsan bakalım bir yaram.
0: Bir yaram bulamsız. Alınmağın anda olsa. Alman anda bize. Hotan şehir dostu yollar şunda ravan deydi ablet hotan taksiyle uçurdu. Onu dekin kayfan taşıyonun aldığı yollar ravan degen uçur ne? Abu da evet tuttu kayfan taşıyor tarap yollar ravan ken. Dostlar bir nakşlardım kılaylığında. Nakşlardan anlaydıgan vaktimiz kep kaptı. Kays nakşlan anlığınla ba dostlarım de nakşlanımı taleplerinle boyca. Деген нақшыларын қойып беріп атымыз, ұрылап атымыз. Яқшы күйген нақшыларын қойып берейлі демекте дәмді, ә?

İlgar malım, hele intiki noktalara dikkat kıpsız da. Demek, doyunlu yaşı ben konu kürü atma deyin gip de, dosturumuz aramağa isla. Manım işine kollab kuvvetleşin la da isla, üge tıkın mı bir yakşı mola hizmetlerini kısak, deyip ilhamlanımız.

0: Avaz obşurlardan bakıya da sabır yetkizü deyli ya. Bir Zhuang Shu Gongsi ablet deydi. Oy, ha. Anlıq olumu da obşuranız ne ya. Davan yolur koşniyaz şuna ravan deydi o Ahad Canba.
1: Örümler bir şey burada da yol kavre. Şu şimdiden okuyor, yandaşın olmasın miktarı çöp.
0: Mavu karavan simlik dostumuz çüştünkin sizge evet deyli bulamda. Mavu ulanmanın adresini çüştünkin evet deyli bulamda. Biz bir müş işini kavatkan hizmetteşimiz gavalı kalaylı. Sizge bir ayrım evet koysun bulamda. Nur.
2: Ya sen ki gördüğünü aldı, koşuyorsun üstüne var.
0: Maşında ısık günlerde bir binanın diş aşırısı da maşının işkisi toktutup aram aladığın işmikki, he? Ay, ey, naşta, aşına kıgan ben de çabı doş yenşan. Aşına kılın, he? Aşına kısınızın buldu. Anakin

0: 3 yılgıça haksız almıştırıp yerimiz dedik. Eğer siz dəl 3-ci yıl almıştırgan bulsanız, 4-ci yıl, hatta 5-ci yıl mı özek almıştırmışsınız mı buludu? Özek almıştırıştalla 1-2 min yuan ticap kalalıyız. Yani gelip haksız almıştırıp yerimiz. Öğü beriş, haqqı, materyal haqqı, işe kalmayımız. 3 yıldan kiyim mi, her kitimlik özek almıştırışka 280 yuan materyal haqqı alalımız. Başka hiç kanda haqqı alınmaydı.
1: Bir radyo anlıkçı dostumuz, benim uyum Qashqada, ornatkılı bolamdı, deyip soru atıldı.
0: Buldu, Şincan'ın hemmi şehirlerde 1509 Çiyu Şençuan yürüyüşlük su tazlığı için orantış noktamız var. Yani gelip özekini 3 yıl haqqı almıştırış katarlık itibar faaliyetimiz okşaj. Siz pekab 400-600-1929 400-600-1929 telefon kılıp, öyünüzden adresini depesinizle yukarıda değilge itibarladın behraman bulalıysız. Köpçelik bir noktada dikkat kılınla, süzgüş özgüne 3 yıl haksız almıştırış itibarıdan pekab aldın telefon kılın, 30 kredar behraman bulalıydı. Aval telefon kılıp, sahnını ilgilep koyup, 30 gün geçe aldırmayı oylaşsanız buludu. Vakti kegende seti almışsınız mı, bir pompul kajdemeysiz.
1: Baya bir münce soğat buyumunun gibini kıldınız. Bazı radyo anlıkçı dostlarımız belkem tuluk anlımıgan ya ki iyisi tutuvalanmıgan buluşu mümkün. Yemir kıtım depirem siz.
0: Buldu. Oldu bilen 1388 uyan kımıtıdaki akıl tokluk sudan soğuk kılımız. Üst sekot ısık su çüydü, temperatorunu 5 kodluk tanşaysız, 45 gradus suda süt dalgını demleysiz, 65 gradus suda hesel eritip içsiz, 85 gradus suda kahve demleysiz, 100 gradus suda çay demleysiz. Ettiğinde kopup su kaynatıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çükende bir piyalı kızlık çay içip ardıklığınızın çıkırsız. İkinciden, menpi iyoluk çaş kurutkusu soğukalımız. Bu nuskudaki çaş kurutkuş ısçıl eksport kılınıp gelgen süpti yakşı. Üçüncüden, mikro besimli kazan soğukalımız. Tamak tez pişidu, təmi özgürüp getmeydu. Bunun kokuşup 399 yuan kımetedeki yel kazan soğukalımız. Eminler bilsinler, yel kazanda kaklap pişirildiğin tamakdan hemisini etkili buludu.
1: Qarğanda bugünkü itibarlıq faaliyette soğatla hakikaten köpken he?
0: Şundaq, 1509 Çiyu Şençuan yürüyüşlük su tazılığışını 30 gün haksız sınap işlitsiz. Yarsa epkili pulunu iyiğa 199 yuandın 13 ayda tölep olsanız buldu. Ösün ve resmiyettaq ilinmaydı. Bu kettim aldın telefon kılan 30 kredar süzgüş özgünü 3 yıl haksız almıştırış. Su tazılığışının süpitige 3 yıl, yadroluk zapçaslarının süpitige 5 yıl kapalı tıkılış itibar edin behraman buludu. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu katımlık programımız ahırlaşı aldı da Kızıq Liniye telefon numarını yeni bir katım dep birey. Kızıq Liniye telefon numarı 400-600-1929 400-600-1929'a derhal telefon kılıp, haksız işletip sınap yakın.

0: Çap.
1: Sevgili radyoalıcı dostlar, Çüşlük Yollarınızda biz Emrah programımızı devamlaştırıp attığımız Çüşlük Yollarınızda biz Emrah programımızı işiltip bakalla maktaydıgan dost buradarlar birbirine tavsiye kılıdıgan Esil Abdul Fokı Abdulleri alayda talep kılıyor. Onun başka Şinjandaki Esil Temni izleş pahaliyetimizge Akmervayet un yağ gürüş açık sularını bazağısağan Akmervayet Zaudi hem müşü maksatlarını işiltip Akmervayet maksatlarını işiltip Xeridalanın iğizgı tetiğidek tamaklarını sunup atkan, muhitimin ayeti çıraylıq güzel boğan, mekmallarım aşkansı alayda avaz katkan bu uğrulağa köptün köp rahmet edimizi. Onda uzak ne anlıqıcıların kegen uçurlarını bırak kuru bir yetküzü deyli dostlarım. İlan nakşanlaş çariyanda uçurlarının vaxtı ötti. Şu an yığılıp

0: келген учурлардын жеткизүбүз. Эгер гене да алмак кийин учурубуз эбесаңлар каршылыбыз Синжан Барыман 74'te. Nur.
1: Dostlar bir de Tiyeşen Kumyar'dan aldı koşuyorum üstüne var.
0: Yeni bir uçuray.
1: Daha ben şimali yollarımı koşuyorum üstüne var hazırca.
0: Oldu. Ma yeni avat yolları şunda ravan. Nen Kumyar'dan aldı mı yollar ravan digen uçurun abudu abadıptu. Katına sakçıları ma konu hoçu zan. Tarapta. Nimbobtu demek ki? Kalayım kan toktuğalla mı? Yani kandak ekvalla da demek istediniz mi dostumuz? Uçurunuz konga okapta. Onu dikin dadakku mekte emercan uçurlarınla tapşırıp olduk. Mezmalarınlardan haberdar bulduk. Rahmet.
1: Dol kavrukunuza yanısa atıraklamanla yolur alan.
0: Oldu rahmet. Ahet canba.
1: Hürmet şöbrede sayılır. Helak görürsün sayılık şüphes. Şöp sayıldı. Helak görürsün kişiye kızın maşınlıkları. Bekir. Masayeler armalı.
0: Danlıktun yakşı hazır dedi ha Mehmet Ali. Bana geplarınızı şamal ep geçipti. Andalısa dostlarımızga şu avaraya münasirlik mezmunlardan uçur verimiz. Ankıcı bir ilan var dostlar tavsiyelik ilanı.
2: Toruş yıltıma tıkandı kitap alsa işçiniz pişamdı.
3: 21 yuvenge etken çay seti verip içişke kosuğunuz ağırımdı.
2: Okuş bitiriş pastada pul tijeşinin əpçil çarısı geldi. Şinjan Telgrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkallar universal menfaat yürüyüşlükide ünsün aylık kartısı. Çay içimlik beltidin halıganını talih alaysız. İçimlikini halıgan içip torgu ravan çıka alaysız. Tezden Şinjan Telgrafının ticaret sağlığı verip icram.
0: Kayıt geldik anlıkçı dostlar. Çüşkü yollarınızı bize mera programımız ne? Maşı Fokı, Abdullari Fokı mülazmet oranı alayı talep kıldı. Abdullari münasetlik her kanda mesele olsun. Mail Tokyo olsun, mail remote asıraş olsun. Ayak Abdullari münasetliğinizle Maşı Fokı mülazmet oranı bir şeyden tavsiye kılımız. Şiyonun içi dükkanı var. Baş dükkan Ardoço, Maşı Gofan Bingvan'ın içi de körüklü asıdaki haberler bu kılınla. Kani, Nur.
1: Makroşunun aldı Çindao Karabanga yönü spektatör kütüte Çindao Sayan Karabanga yönü.
0: Çindao buldu. Şinhua Cenubi yolları Koşliniye'de Ravan'daydı. Ona basa dostlar Ürümçiyar'ın kelgüsü 72 saat kavarayı Karabakaylı. Bugün 2026 yılı 8. ayının 6. günü Peyşembe. Bugün kündüzün keçigice hava bulutluk. Temperatura 22'den 30 Celsius gradus kıca. 7. esla kündüzün keçigice hava bulutluk. Temperatura 23'den 30 Celsius gradus kıca. 8. esla kündüzün keçigice hava bulutluk. Temperatura 23'den 32 Celsius gradus kıca bulu diken. Yani kegen uçurlardan dostlarına getkizü teyli dostlarımızın əcriye yaratıqamışsın. Şinhua Nalu şunda Ravan digen uçurni Əsəncan əvətibdu. Jichanga usul tərəplə bək tusul deydi. Adımcan tur taksi qayadın başlap tusul deydi. Aş uçurun bir verib etken bolsunuz da. Mehmet Ali.
4: Riyasetizde peşkarı yolu kavrayan şu Şinhua'yı aldıdın. Ağır sahtiyara kızarak geldin yolla koşulmuş Ravan.
0: Buldu. Köp rəhmət. Onun için ma iştipak yolları herhalde ravan, danlıq donlamı ravan, Şinhua Nalu tarafı ravan deydu. Hazır ma tavan peylu taraflamı yolla xeyli ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Amda ma çüşükten biliş vaxtı da hazır ma katnaşının kimi xeyli ravalışıbdu, cik yollar ravalışıbdu, tosuluşlar yokken, çüşük aramalarını yaxşı ötküzünler dostlar, vaxtı tamak yeşinlerini alay tavsiye kılımız. Amda programını anlayıp bulup, anadikin tamak kutuşayı da biz gizaklap durgan dostlarımız mı ba elbette. Rahmet. Şu radio dolkulları arqılıq, tor arqılıq, doyin arqılıq, shipping arqılıq bizge hamra boğan, bizge sırdaş boğan dostlar. Hem olanın yolları ravan bolsun, bir xatar bolsun. Mezmularımızı yaxtırıp anlığına alaq köptün köp. Rahmet. Riyasetçi dostunla, kunduz aytur deyin. Xayr xoş.

0: Hürmetlik radio oğuluşlar, Şinjang Radio Televiziyası Stansı Birgis Yatırı 4 Katma Sanat Radyosu'nun kanunsızge hemrah programısını anışınlanı karşılığımız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oğuluşu dostlar. Kanunsızge hemrah programımızın haftırıp anlığa işlemen riyasetçi Kunduz Aytürdi.
0: Bugünkü kanunsızge hemrah programımızı atıvenik mesmulanı oranlaştırdık. Kanun haberleri sayfamızda baş idarisi Çigra Halkı'nın Tunce baş kesip ötürdükü körsetmeni ilan kıldı. Şinjan Uyghur Abdunum rayonunun şehir pazarlarını sıklık bilen təminleş nizamı ilan kılındığı kadarlı haberlerinin təfsilatını anlayısla.
1: Dilo ve kanun sahibimizde toy mürazımı ötküzüp toy xiti almasa, ayrılıp kese toyluğunu kaytırış kerek mu degen dilo misali dektanladı buludu.
0: Amma üçün əmeli iş kılıp yeri sahibimizde bir parça təptiş təklifi yavu ciğanlıqını qoğdu deyə degen məzmunda doktulumuz.
1: Yukarıqı məzmunlarını yaxdırıp anlayış bilen birgə yine hər qaysi yol biləklerden yol uçurları olsa təminləşinlerini qızğın qarşalımız bizden veşi numarımız Şinjan 1074. Qoşmağan dostlar, qoşu bağaysılı.
0: Qeynəmsir dostlar, əmdiri qıtınla bugünkü kanun sizge əmrə

Yakında Şinjan Uygur Avtonom Rayonluk 14. Nöbetlik Halk Kurultayı Daimi Komitetinin 30. yığınında Şinjan Uygur Avtonom Rayonunun şehir pazarlarını ıslıklık bilen təminləş nizami tövende kıskartılıp nizam deyildi. Makullandı. 2026 yılı 10. ayının 1. gündün başlap yolu koyuludu.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, qonunsiz kamera programımızda davomlashtiryapmiz. Amde delo ve qonun sayfamız bo'yicha to'y murosimi o'tkazib to'y xita olmasa, ayrılıp ketsa to'yliqni qaytirish kerakmi degan delo misolini tekitlaymiz.
1: Erkin muhabbatlashgandan keyin ikki taraf to'y murosimi o'tkazgan, lekin xalq ishlari tarmog'iga tizimlatmagan. To'y qilib yarim yildan keyin qiz taraf o'ylinish aktini bekor qilishni o'tirg'i qo'ygan. Ondaqda netçi 100 min yuallik toyluq hem ortaq çıkım qatarlıq mal mülükler qandaq ayrılıdı. Yakında Şuanxı Şehirlik Xalıq Sot Mekkemesi öyleniş kilişimi mal mülük macerası delosini sot kılıp ayaqlaştırdı.
0: Kimon 24-yil 2-oyda LX bilan Jong X boshqalarining tanishtirishi bilan tanishib muhabbatlashgan. İki tarafın hissiyatı muqim bolgan hem ailesinin itiraf kılışıga erişken. İki aile 2025-yil 3-oyda toy murasimi ötküzüşünü kengişip bekitken. Toyğı tayarlı kılış mezgelede LX ilgiri kiyim bulup 100 min yuan toyluq bergen. 32 min yuan pul tüyötgep toyluq altın sıbu zinnet boyimi ve murasim kiyimi sitib algan. Normadan sırt, yana 47 min yuandan köprak pulni toy ziyafetini bezash, toy murasimi kızıl boliqi qatarlıq toy murasimi tayarlıqı işletken. Onun başqa, bir yıllık muhabbetlişiş mezgilide o yana Jong X'nin kündelik istimali üçün Weixin'ı yötkep bergen çıkım kılıngan pul tahminen 110 min yuan bolgan.
1: 2025 yılı 3. ayda ikkeylen öz karalıda toy murasimi ötküzgen. Li X, xalıq işleri tarmıqıga öylenişini tizimlaş

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, programımızda alışanlarını karşı alımız. Hazır ıstımalçılar pul xeşləb yaxşı məhsula setib alınmasıqdın. Setib alğandınkin, mülazimət kapalıdığı eqi bulanmasıqdın ənsiraydı. Bulup mu, ail elektri üskünü setib alğanda, diqqət qılmısıla pulu ısırapıblı qanmay, könlü bir yaran bululu. Bugün ıstımalçılarının əndişisini tügütüş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyyətin hep geldi. Programımızda 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlıqış Karxanısı'dan bu xalçamını pahaliyyatının təfsirli məzmununu tonuşturup bir işe teklif kıldıq. Yaxşımsız.
1: Riyasetçi yaxşımsız, köpçilik yaxşımsızla. Su tazlıqış sahasıda mülazimət xizmeti bilen şoğullanğışqa köpçilikden ıstımal cahatki əndisini düşünümə. Bəzi kişiler su tazlıqış setivilişini uylusumu, məsulatdan yaxşı çıxmay qilişidin, yarımısa pulunu qaytırıb alalmasıqdın, orın tışıqı pul xərcləşdin. Setib alğandan kiyin mülazimət qılıdığan adam bulmasıqdın ənsiraydı. Biz bugün köpçilikke itibarlıq pahaliyyat deyip geldik.
0: Bək yaxşı olup da, xinemse bu pahaliyyatını köpçilikke bir tonuşturup verəmsiz.
1: Pahaliyyatımız nait adli oçqaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız oruntup yerimiz. 30 gün haksız sınap işiltisiz. Rəni pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandaq haq ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız oruntup yerdi. 30 gün haksız sınap işiltip, məhsulatın ünümünü körüsiz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylıq mı kandaq? Sizden digininiz hesap. İkinciden yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınap işiltiş məzgilidə razı bulmuşsunuz, yaxşı əməskən deyip qarsınız, biz bilə alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüzge berib əkdudu. Toxtamğı xilaplı qılış haqqı, söküş haqqı digendek haqla ilinmaydı. Bir pun xərcləməyisiz. İstimal hukuk mənfəətiniz kapalat giyge.
0: Hakikate istimalçılarının oranı durup oylapsıla. Sınap işiltip razı bolsa, pulunu kandaq şəkildi töləydi.
1: Haqsız sınap işiltip razı bolsanız, pulunu iyiğa 199 yuandın 13 aydıp töləb bolsanız boludu. Resmiyyət dəqi, ösüm haqqı ilinmaydı. Pahaliyyat aşkara, baham aşkara, yoşurun haq yok. Bıraqlı necmin yuan xərcləməyisiz. Köp pul xərcləməy, tazlanğan su içsiz. Manı bu oaqlan istimal, xatircəm istimal.
0: İstimalçılar, manı muşundaq pahaliyyatki ehtiyaclıq bu xərcəm. Bugün telefon qıqan anlayıcılığa kandaq soğutunuz ba?
1: Bugün kızıqlı niye telefon numarığı telefon kılıp zagas kılgallağa bir pun pul anmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımıtıdaki akıl tokluq sudan soğuk kılımız. Temperatorunu 5 kodluq tanşaysız 3 sekot ısıq su düşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımıtıdaki mempi iyoluq çarş kurutku soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi. Təmi özgürüp getmeydi. Törtüncüden markalıq yelkazan soğuk kılımız. Yelkazanda kakla pişirildiğin tamakının əmmisini etkili buludu. Meşgulatı adi. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929. Barlıq soğatla süpet kapalıdık ige. Öyünüzge aparıp su tazlıqış bilen birlikte haksız oruntup yerimiz. Bütün ceryandan hatırcan bulsanız buludu.
0: Markalıq soğatlarını verdikken sizler. Bütün ceryan aşkarıkken bu usul onlarının maktaş gerziydikken. Aldın telefon kılan 30 xeridarga yani məxsus soğutunla mı bağı değil mi?
1: Doğru ettiniz. Aldın telefon kılan 30 xeridar yukarı soğatlardan sırt iki türlük məxsus itibarından bəhrəman buludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl haksız almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış için pul xerclemeysiz. Setib alğandan kiyinki endişiniz təltü köz tügeydi. İkinciden su tazlıqışının süpitiga 3 yıl, yadroluq üsküllerinin süpitiga 5 yıl kapalatlı kılımız. Setişten kiyinki mülazimət toluq kapalatlı ige. Her qanda meselegi yoluqsanız, xadimlerimiz dərhal berib, həl qılıb sizin xatircam kılıdı. Kızıqlı niye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929.
0: Bugün pahaliyyatının məzmununu köpçülükke yeni bir qetim deyip bireyi. Üyünüzge apırıp haksız oruntup berdi. 30 gün haksız sınap işiltisiz. Sınap işiltip razı bolsunuz. Pulunu eyiğe 199 yuandan 13 ayda töləb bolsunuz buludu. Razı bolmuşsunuz şərtsiz qaytırıb alıdı. Bugün telefon qallağa 4 xil soğat berildi. Aldın telefon qalan 30 xeridar yukarı soğatladın sırt süzgüç üzükini 3 yıl haksız almaştırıp beriş. Su tazlıqışının süpitiga 3 yıl. Yadroluq üskünlərinin süpitiga 5 yıl kapalatlı qilish soğusundan bəhrəman buludu. Dostlar, bundaq pahaliyyat həqiqətə az uçuraydı. Aldınıp qilişdin, behudu pul xəşləşdin, setişdin kiyinki mülazimətdən ənsirməyisiz. Dərhal qızıq liniya telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929-ға telefon qılıp, itibarlıq pahaliyyatlardan bəhrəman bulun.
1: Məsulatımızın süpite setişdən kiyinki mülazimətdə itibarlıq pahaliyyat kapalatki ige, haqsız sınap işiltisiz, malını şərtsiz qaytıralaysız, haqsız oruntup yerimiz, özəkini haqsız almaşdırıp yerimiz, İstimalçılar xatircəm bulsanla buludu. Bugünkü bu pahaliyyatın ötküzüşdiki məqsəd, istimalçılarını xatircəm qiliş, süpətlik su tazlıqış işiltiş imkaniyyatı iyi qiliş. Paydını istimalçılar ötünüp verip, köpçülükne mənpətke və kapaletke ilgi kılış. Məyli məhsulatımız, soğutımız, ya ki setişdən kinki mülazımıtımız bolsun, həmmisi də hər bir istimalçını razı kılımız həm xatırcam kılımız.
0: Bu xalçamın etkallarını anlap, xatırcam bolduğunlar o deyimən. Pürsət saxlap durmaydı, san çəklik. 30 kişilik san birdemde toşup geçişi mümkün.
1: Paletimiz nait adde oçkaşkara. Birinciden öyünüzge operip haksız orantıp yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rani pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzge operip haksız orantıp yerdi. 30 gün haksız sınav işiltip mahsulatın ünümünü körüsüz. Su süpte yakşı mı işiltiş kolaylık mı kandak? Sizden digininiz hesap. İkincidən, yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilədə razı bulmuşsunuz, yaxşı əməskən dəb qarsınız, biz bilə alaqlaşsınız, xadimlərimiz öyünüz gibi erib əkdudu. Toxtamqı xilaplı qiliş həqqi, söküş həqqi digəndək həqlə ilinmaydı, bir pun xəcləməksiz. İstimal hüquq mənpəyətiniz kapalət giyə.
0: Həqiqətə istimalçılarının oranını turub oylapsilə. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu kandak şekilde töleydi.
1: Haksız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu iyiğe 199 yuandan 13 aydıp tölep bolsanız boludu. Resmiyetteki ösümek ilinmaydı. Paliyet aşkarı, baham aşkarı, yoşurun hak yok. Bırakla necmin yuan xajlimaysız. Köp pul xajlimay, tazlanğan su içsiz. Manı bu oğaqlan istimal, hatırcam istimal.
0: İstimalçılar, manım uşunda paliyetke ihtiyaclıq bu xalçam. Bugün telefon kıkan anlayışlarla kandak soğuttunuz ba?
1: Bugün kızıqlıniye telefon numarığı telefon kılıp zagas kılgallağa bir pun pulanmay soğat berimiz. Birinciden 1388 yuan kımetideki akıl toyluk sudan soğuk kılımız. Temperatorini 5 kodluk tanşaysız 3 sekot ısıq su çüşüdü. Çekme ekranda meşgulat kılısız. Kolaylık. İkinciden 399 yuan kımetideki mempi iyoluk çarş kurut kısı soğuk kılımız. Süpti yakşı. Çeçeniz nasıraydı. Üçüncüden mikro besimlik kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidi. Tam özgürüp getmeydi. Төртіншіден, маркалық елқазан соғы қылымыз. Елқазанды қақла пүшірілдіған тамақның әммісін әткілі болуды. Мәшғулаты ұдды. Қызықлыния телефон номері 4006001929. 4006001929. Барлық соғатла сүпет қапалдық еге. Үйіңізге апырып, су тазылғыш білән, бірлікті әксіз орынтып беріміз. Бүтін жәриянден қатыржан болсаңыз болуды.
0: Маркалық соғатланы бердіген сілі, бүтін жәриян ашқар екен, бұл ұсылыңларының мақташқа әрзейді екен. Aldın telefon kılan 30 xeridarga yani məxsus soğutunlan bağı deyme?
1: Doğru ettiniz. Aldın telefon kılan 30 xeridar yukarı soğutlardan sırf 2 türlük məxsus etibardan bəhrəman boludu. Birincisi, süzgüş özgünü 3 yıl həqsiz almaştırıp yerimiz. Süzgüş özgü almaştırış üçün pul xəcləməksiz. Setib alğandın kiyinki əndişiniz təltüyüköz tügəydü. İkincidən, su tazıqışının süpidigə 3 yıl, yadroluq üsküllərinin süpidigə 5 yıl kapalətli qılımız. Setişdən kiyinki mülazimə toluq kapalətli qiyə. Hər qanda məsələgi yoluqsınız, xadimlərimiz dərhal berib, həl qılıb sizin xatircəm qılıdı. Qızıq liniyə telefon nomri 4006001929. 4006001929.
0: Programımız axırlaşqandan keyin soğat verilməydi. Bundaq etibar fəaliyyətləmi yox. Su tazıqışını xatırcam işiltib, soğatqa erişməkçi boğan anlıqçılar dərhal qızıqlıniyə telefon nömrəyə 4006001929 4006001929-ğı telefon qılın. Qancı baldır telefon qısınız, şunçı baldır işiltələyisiz. Soğatdın şunçı baldır bəhrəman bolalayısız. İkilənmən, ikilənsiniz, pürsət ütüb gedidu. Yeni bir qətim təkdiləb qoyay, bugünkü paliyyətimizdinki məqsidi istimalçılarını xatırcam qılız. Əxsiz snap işiltisiz, yarımısa mal qaytursunuz boludu. Pulni ayğı bölüb töləyisiz, süpət kapaltı ba, soğat berildi. Aldın telefon qan 30 xeridarga məxsus itibar ba, setişdin kiyinki mülazimət kapalətki ege, xatırcam setivasınız boludu. Bundaq yaxşı pürsətini ötküzvəsiniz, əmdə tapanmaysız. Fəqət bir qancıl san qaldı. Teke telefon kımıgan bolsanız, vaqtını çan tutup kızıqlaniye telefon numarı 4006001929. 4006001929'a telefon kılın. Pürsət ganimet.
1: Şundaq, sağlamlıq nəhayət mühim. Bu etibar fəaliyyətini ötküz etmən. Dərhal 4006001929, 4006001929'a telefon kılıp fəaliyyətki qatnışın.
0: Buxalcam ki rəhmət, axırda etibar fəaliyyətinin məzmununu yeni bir təkrarlap ötək. Əxsiz orın tüp verirdi, 30 gün əxsiz sınav işiltisiz, işiltip razı bolsunuz, pulunu iyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep bolsunuz buludu. Razı bolmuşsunuz, şərtsiz qaytırvalıdı. Bugün telefon qallarına 4 xil soğat verildi. Aldın telefon qalan 30 xeridar, yuqarqı soğatladın sırf, süzgüç üzgünü 3 yıl əxsiz almaştırıp veriş, su tazılıqışının süpidige 3 yıl, yadroluq üsküllərinin süpidige 5 yıl kapalatlı qılış itibar fəaliyyətimizdən bəhrəman buludu. Zakas qılış qızıq liniya telefon numarı 4006001929 4006001929 4-600-600-19-29. Ahırkı fırsatını çın tutup derhal telefon kılalım.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnas sanat radiosunun bevasit anglatqan
1: qanun sizge hamra programmasi.
0: Programımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeng taratqapsi sulushitinda masqadamda anlatılıdı. Anglatqılarımızın programımızni sulushiting aptsirimi anlışını qarşı alamız.
1: Dostlar, qanun sizge hamra programımızni Türk ve Türk tığlarını bazağı sağan Türk soğudu çekli şirketi alaydı talep kıldı. Bu orunğa köpten köp rahmet etimiz.
0: Şanağı köptün köp rahmet etimiz, dostlarımız yektanla dağımlıq programımızın növet kim əsmanları da basın.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang Radio Televizyon 107.4 katnasının radyosunun kanunsuz kamera programı boyunca anlaş berdok yaktırıp anğınına rahmet.
1: Programı riyasetçileri Daniyar Mahmut bilen Kunduz Aydurdi.
0: Növetçi muharir Patigül Mehmet.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.

0: Beijing vaqti soat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıp, yak sizni çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Sakılın bosa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

Demek bizim etrafımızda yukarıdaki ki biz sözləb ötken hikayeyi okşayış, kişi kalbini illatıdığan hikayeyle hakikaten köp. Ondaqda biz deyiktimizde yeni bir hikayeyi ağıtırıp baksaq. 20

Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnas sanat radiosidan anlatılatqan sizge rahmet etqin ba programmisi. Bu programımız ne? Tırıt soda çerçerikte alayda talep kılgın bu orınğa köpten köp rahmet etimiz. Hürmetli radio dinleyiciler, amdı biz Ürümçi şehrinin mahalle mulazimetirge illiqlığa dikkat kılaylı. Yakında Ürümçirikke nurgun mahalle ammanın oqşumuğan ihtiyacını çıkış kılıp, sağlamlıq kütünüş, xalıs kesel görüş, yaşanğanlarına yardım veriş mulazimetini ammanın iş aldığı çiyetkizdi. Şemgo rayonu Şinmin yolu koçu başkarması Lihua Kutisi mahallesi de 8 bölekli gimnastikini haksız ögütüş dərisxanısı daimliq təsis kılındı. Şimdin yolu akıl davalaş, sağlıqını saqlaş universal mulazimet mərkizi kəsbi yetekçilik bilen təminlidi. Bu xil yengil, asan ögengil buluduğun hərkətle təvəlikdiki oturyaş, yaşanğan ahalilə, uzun oturduğun xizmətçilə və kütünüş həvəskarlarına maskeladığın bulub, adətdə tüzük əhvallaşmaydığın nurğun xoşunla daqa qılıb çeniqişini davamlaşdırğan dinkin asta-asta çıxışıb, öz ara hemdemde bulunduğun hemrahladın bulup kaldı. Şinmin yolu koçu başkarması Hongta mahallesi təvəlikirgi yaşla özmörle pidayilerine təşkilləb, keşke şəpəxini illitqan balılıq qalıp, ictimai əmeliyyat pahaliyyatını kanat yedirib, mikir muhabbetini öyüde yalqız durduğun yaşanğınlağı çiyetkizdi. Mahalle okuqçı pidayilerini gruplarına bölünüp, ailelerge kirib yardım verişki təşkilləri. Pidayla iştaksım kılıbilip, hemkarlaşıp, yerlerini süpürüp tazlap, işikleri ise üstel orunduklarını sürtüp, kiyim keçek ve kereksiz nerslerine rətildi. Tazlap boğan dinkin balıla yaşanğanlarının yanında çöğürdep oldurup, onlarının yaş vaxtlardaki hikayelerini anladı. Şundakla, özünün mektubirki kızkarlık işlerini ortaklaştı. Hongta mahallesinin şujisi, Cijiaoyan ondaq dedi. Pidayla mulazimetimiz arqılıq, yaşanganlarının aile şeraitini yakışlaşkı yardım kıldık. Yani onlara almın bulup ruhi cahitin təsəli bəduk. Yaşla özmürlerini pidayla mulazimetdeki bivastı katniş arqılıq, üsbitiriş imkaniyetige iyi kıldık. Mahalle ictimai əmeliyyat süpüsü bərpa kılıp, yaşanganlarına yardım veriş, pidayla hərkitini daimlaştırıp ilgirisirip, yaşanganlarını hürmetleş, yaşanganlarına küyünüştek yakşı keypiyat yaratmaqda.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmetsizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bolsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarga yol içip, bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tehimi güzel mazmun koşudu.
1: ...107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
2: Hürmetik radio oğuluqçılar, sizge rahmet etkin bu programımızda dağımlaştırdığımız, bu programımızda Tırıt Soğudu Çehli Şirkti alayıda talep kılgın bu oranına köpten köp rahmet etdiniz. Hürmetik radio oğuluqçılar, əmdi... Bu xil normal ruhi halat ən çox şənçdür mavzuluq axbarat təhlilini anladımız. 2 gün ilgiri bir tordaş öz ixtiyarsız alda sürətki tartıb alğan naxçı Can Jenyu'nun Örümçi Nansan Mansara rayonunda piyada ketiyotqan qısqı sin görünüşini torda tarqatdı. Qısqı sin görünüşidə Can Jenyu ve onun hamrahları somkısını asqınca tağ boydaki piyadlar yolunu boylap ketip atatdı. Süratki tartıqçı bir tarafdan öz-özüge sözler hayran kalganlıqı ve özne tələylik es kılganlıqını eysa, yan bir tarafdan yıraqta turup yan telefonunun fokus arlıqını tanışıp eniq hatırlaşke tırışkan idi. Bu qısqısında sayıhacılı Can Jenyu ve onun hamrahları bilen Udul mu udul doqırışıp qalğan bolsa mı, hiç kim aldığı berip, süratke tüşüp, imza qoyışını tələb qılmağan bolup, tütün mənzire şunçilik təbii idi. Bəzi tordaşlar ixtiyarsız aldı, Şincanlıqla haqiqatan təmkinkən deyişdi. Şincanda bundaq mənzirlər az əməz. Bir neçə gün ilgiri, Kən Dalığı İntiligücülərimiz namlıq proqramını süratke eliş nəq meydanda Li Yüçün, Şincan,

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda özünüzde nurgun aktif özgürlüklerinin varlık kegellikini his kılırsınız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu. Mol mezmunladın haberdar bulun.

Hürmetli radio dinleyiciler. Şinjan radio televiziyası stansiyası 174 qatnaş sanat radiosunun sizge rahmet etkin va programmasi boyunca alqış berdik. Yaqtırıp alqınınlar rahmet. Men riyasetçi Daniyar Mahmud, növetçi muharir Patigül Mehmet.

0: bu programını tırt soda çekişirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bosa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

avtomobil çıkıpla 107.4 katnaş sanat radyosunu anlaş, yol uçuru veriş adetinizde aylansın. 107.4 katnaş sanat radyosunu anlaş çereyende gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 katnaş sanat radyosundaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keledigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izdeş üçün pay bitek buluduganlar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdu.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

Hayatlıq yolida talay uçur işler boludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlıqını bildiğin kalıp igisi aman tihimi zor neticilerge erişeleydi.

Onda bu sada muhtusana avetke uçurlarga bir karapakayla uçurlar karaydıgan basak mışı Abdullah akımızın yeni bir uçur bakken. Yaşım adılır abay yol uçur bir yere mışı Şavşiminin aldı koş yolu işte Abdumabla intayın köpken diye uçur navet. Rahmet. Onda başka Ali'nin uçur karaydıgan basak yaşım adılır abay. Мен Юарсилу денши менши жегчи бого арлыкчы малдан жанып карап мага жөнүштө жолладым. Тосоч ахвалдар бар экен деген учурна батыпты. Рахмат. Яна унундан башка мамтымын учур карайдыган болсак, Шивей кандым аптым Абдулла Браз көбүр экен гуахы көрүк тарап карап мага жөнүштө деген учурна батыпты. Рахмат. Учурларын тапшырып алдык. Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Gülgünçülü programısı boyunca alınıp çıkardık. Yahtırıp anlayıcılarla köp rahmet programı riyasetçisi Dilraba Anıver.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Hatnaş liniyası programması, hatnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırıyorsa.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş Liniyası Programı'sı.
1: Hatnaş Liniyası.
0: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltürüş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi Yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq Yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Hatnaş Liniyesi.

Mana programımız başlanış bilen tanla Abdurahman Somkichi özünün programımızı anlayatqanlığını bildirip bizge uçurlarını kaldırıptı. Köpten köp rahmet. Onun başka Kaplan degen dostumuz mu bayken, Qaysar Jam mu bayken, köpten köp rahmet dostlar. Müşu qatnaş liniyası programımızı anlayatqan her bir anlıqçılarımız intayın köp dep oylayma. Lekin ulaninki uçur biriş imkaniyeti yok. Yol uçuri, maygaz uçuri berenmeymen. Faqat anglayalayman deb o'ylab, programmamiz qatnashishni xohlaydigan do'stlarimizni bo'lib olishi mumkin. Agarda shunday do'stlarimiz bo'lsanglar, may gaz uchori, yo'l uchori beramisanglarmi? O'zingizlarning programmani anglayotganligingizni bildirish orqali mo programmamiz qatnashsanglar tamoman bo'ldi, qarshi olamiz.

0: Akımızda yoluk çoru bir ay üçüncü körükten ahırı çıkmaptı ha mavçörnen ki ahırı çıkmay kaptı. Onun da başka kaplanı ki avazlık çoru itip geldi anlaylı kaplan kayısı yol bileklerden yoluk çoru bedikin kaplan.
1: Yaxşı.
0: Buldu rahmet uçuranızda.

yana do'stlarimizdan O'zay Lu Shang degan do'stimiz. Xinhuana Lu tarafga mong'onda mashinalar intayin ko'p deydi. Bo'ldi, rahmat uchrog'ingizga.

0: Ma ekber ismlik dostumuzda men moto haydab səpərgi çıxay digən naqilish punktida ötkəndə maşinığı oxşaş yolaq tapşıramdu ya ki oxşaş oxşamamdu digən bir uçurunu qaldırıb digənə aldanqı programada. Maşini bildiğən dostlarımız bolsanlar bir dostumuzga bir təkliflərini bəgən bolsanlar zadı qanda qıldu ha? Yani qaraydıqan bolsaq, ublaşım degen dostumuz Vanhun dön iğir tosaq deydu, danlıq dön iğir, danlıq dön de tosuluşpa demektikken. Boldu, rahmet uçurunuzga. Onun başqa yana Ruzi Can simlik dostumuzun ki avazlı uçuru itip kapdı, anlaylı ya bu dostumuz qaysı yol beləklərdən. Yol uçuru bədikin.
1: Olan durumun yetiştirdik. Kışkar yol harvasam, kışkar kirimdağımın alıp geldim, koşun üstü yollar alınken, kışkarın avarasında yakışı, salkın.
0: Rahmet. Buldu, rahmet de mi avçurunuzga? Müşü kışkarki dostlarımız müşü uçurdu, önümlü paylanıp kağıysla kışkar kirimdağını aldı, koşun üstü ravan deydu. Yine onunla başka uçurlarını yanılıp karsam, o bulaşımı, ihtibak yolu ite olacağından da bazı akarapmağa yönlüştü. Tosulup, tozcan, kızıl çırak kip, Do, deb qaldırıbdı, Buldu, buldu. Uçurunuzunu tapşırıp aldıq. Dostlar, davamlıq programımız qızğınlıq bilan qatnaşqaysızlar. Öz ona ketib atqan hər qaysı yol bölüklərdən bexətər yol yürüyən asasda, bexətər yol yürüyən asasda yol uçuri, may qaz uçuri bəsanlar buludu. Onundan başqa məşə qatnaşqa dair soraydığan suallarınlar bolsa, sorsanlar buludu.

Dostlar, anlavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programısı. Programımızın iğiz boşqa sağlamlıq kiyonun bildiğilerinin yaxşı talışı boğan Şenhua Janubi yoldaki şahsat iğiz boşqa ambulatoriyası alayda talap kılgan. Alaqış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasetle yuqruq orullağı rahmetimizin bildirimiz, rahmet silagin.

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar altı bizi bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.

0: kandaq bilisiz?
1: Olqaç 174 yollarımız rahvar.
2: Yollarınızda biz hemra programmısı.
3: Sondaq yollarınızda.

0: Şuna kadar dek anlatıcılar onda olsa yollarımızı biz hemen programımızdan başlap kettik. Her kaysa yol bilekleri de programımızda anlatıcılar. Kadar dek anlatıcılarımızdaki programımızda kızgınlık olan katlaşıp devamlık durdu yeni yolculukçuları bir işine kızgın karşılamış. Şuna mı?
1: Şuna elbette.
0: Ona kusam alırsan oyunla da programımızda anlatıcılarımız anlatıcılarımız olsa onu kiyin de ya. Hadi programımızda oyunla da anlatıcılarımız olsa yanla. Aile işlerine kıgaş, dostlarımızın ki yanına programımızda kızgılıkla katlaştı. Çın kalımızdan anıt kalımız. Bayan ne dediniz?
1: Küne meyvat sizin ya, mi? Ya, ya. Üzünüzün kimliğini deyişini unutu kaldınız.
0: Ya tek üyeken mi?
1: Ha üyeken mi?
0: Sizin gepleriniz var tek.
1: Ha makusuna. Dostlarımızda programımızda teklif kılımız dostlar. Buna sarkıl programlarımız devam edip keştik yollarınızı biz emra programımız başlandı. Sizler için alam olazmetli bulumuz, sapırınlağa emra bulumuz. Yakşı keyfiyatlarda yürüyüşünlerini Çin dilimizin ümit kılımız elbette.
0: Mana.
1: Mana mesmo.
0: Hem de deydiğe yerimiz geldi. Ben bolsam Riyasiyet dostlarla. Mevlut İbrahim.
1: Karşalımız Mevlut İbrahim.
0: Ay rahmet.
1: Ben bolsam Riyasiyet dostlarla Kunduz Aytürdi.
0: Kunduz Aytürdi. Tünegün şunu köney deyip, muşu ürümçüge kırış bilirler, radyo çastosunu bir yüzeyde tokurlayıp, muşu yollarınızda biz emre programımızda şahsen bana mı, baştan ahire sapırımda
1: emre
0: bak geldi.
1: Kandarak ol emre oldu ki.
0: Şunda yakşı oldu
1: ki.
0: Şunu anlı kutularımız deyimiz ki, bulup mu muş keşlik katlaştığın yukarı pelli mezgildi.
1: Çınak.
0: Zihri kişinin aldığını alaydı sanla. Ravan yollarını tallap manaydı sanla.
1: Çınak.
0: Radyo çastotanlarını. Bir yüz yetedi tök doğurlaşını hattı unutup anlamışlar.
1: Top doğur talışınlar buludu. Onun başka en yeni yol uçurlarını igelleri veya başka ictimai uçurları iyi bulaydıysanlar mı? Bir yüz yetedi tök doğur talışınlar. Radyo anlaştığın başka yine doyun şipin kodumu körüp anlayalıysanlar dostlar. Hazır kolaylık hop getti. Mesela ya ben maşında emestim ya öydüttüm. Radyorum yok dediğim bu sanlar kullanılan telefon bak o hazır. Şimdi kolaylık hop getti. Şimdi al doyunu açsınlar. Koşmağın dostlar koşu bilinler. Şincan burman 74 hep koşu basanlar veya ki Şipin Xon'un koşuvasanlarımı buludu. Slagmana süratlik hemra bulumuz.
0: Oda kısa bizden veyşin salonumuz XC1074 FM doyunumuz jo.
1: Oxşaş XC1074 FM.
0: Amda tünü gün muşunda vaqtlada öremçe kirge vaqtlada ama şisen terapik yolla biraz tost dışına ait eğir boluydu ya.
1: Doğru.
0: Belkim anlı koçularımız şu terapik yolla da meni vatkan bozanla. Yani yol uçurları bagaj. Sel temkillik bilen yol yürüyüşenlerini alayı tavsiye kılımız. Hem de yeni birisi mesela anılgıçlarımızın daydı mayol tostup getti başka yollarını tallap meniş imkanı iti bulsa deydi şunlar mı?
1: Doğru.
0: Ben tünü gün kanda mağdım.
1: Kanda mağdınız. Kayada tosulup kalıp kanda mağdınız.
0: Şisen köyrükten tosulup şerişçi giriş yolun işte. Karsan bak uzun. Udul mağdım. Örümçü turpan yolun işe karab meniyip. Sanfangu berip. Şüyadın arfangı çıkayıp. Ma Hunyençinin aldığını çöp arfa arkalık. Onun kendi ma yan en yolu arkalık. Ma iştipak yolu geldim.
1: Şunda yaşta alapsız. Azırak yol uzarıkan bilen lakin tosalmayı keyif aldınız da.
0: Şunu anlı koçlarımız başka yoldan tallap meniş imkaniyeti bolsa dese nim deydi ki digen.
1: Dep digen. Biz tün ögün bişinizden öttü ya.
0: Şunan bu.
1: Cikmesle ütüptü bişinizden cümüşsüzden.
0: Şunda.
1: Sayat ma sayat paydı kıptı sizde.
0: Nurgun lirik. Şamalla, selgin şamalla. Onun ki kaydık kilovat kısmış ayırdırım ne dedik şunları bunu ayırıp alırlar beşim de ötken.
1: Oran çıkan çeşitin işkin ufça atat mı geldi o?
0: Şuna anlı koçularımızga maşı tacirimizin tacirimden dert koygum ki kaldı. Oldu mu?
1: Yaşı. Bu az aç künümlü çocuğun aç işten çünkü haftada kırı yaparım da aç kısa cıbı ocağınım da küzürünüzü sürttü bakan bozsunuz yakışı
0: buldu. Yoksa.
1: Çünkü gitmediniz mi?
0: Yoksa onda kınmay. Ufçurlar karamda.
1: Karaydı karaydı. La dostlarımız hem de hazır. Hizmetten düşüp, ayakı dükkan ticaretlerini yığıştırıp, kayıt sepırınlarda yollarda tosulup kap tırıvatkan bozsanla gerek. Şu yolun uçur besanla, ihtiyacı dostumuz paydalansın, baya misal kıp ötkendeke aldın paydalanıp, liniyelerini özgürsanla, elbette menzilinlaki vaxtı da bir hatar gitip basanla degen ümitten de sakin. Uçurlarını evetinle, doyun şüphin kağıgı kırıp, soraydıgan sualla, katnaş kayıt soraydıgan sualla, inkasla bolsa kaldırsanla budu da, Şinjan 1074, devamlıksla üçün mülazmette.
0: Olmasaydı yen enlu da baza karab mangayın işte maşilla köpemezken deydi. Hazırçı rava meyin vasanla buldu ki. Cuma rahmat.
1: Buldu. Avazlı kuşçurlardı mı dostlar yet güzem duk?
0: Makul.
1: Dur tamam bet yığılın ki.
0: Yaşanıqalla ya. Sanator üstün tınıç. Ya onda geplan kımmanla açıp Allah. Daha ben canım bir yıldır hazırçı rava degen kuşçurna şerali ya.
1: Buldu ma ismi gayri bir dostumuz ki.
2: Yolu süre. Masa yolu süre. Masa yolu süre. Masa yolu süre. Masa yolu süre.
1: Buldu rahmet. Kaplan.
2: Aşağı yaşlı zamanında kadar mescid olup anasından
0: yaşa
2: Болду-болдума,
0: Мехрибан дада, менин такси зыгыжыгын аганын аягы иштетип бакмаган дейди. 2013-кө алган дейди, 2013-кө алган деген 14 жыл болду деген
1: гепми?
0: 2018 бир алмаштырыпты. Ондон кийин алмаштырып бакмадан дуамлык алмаштырып алмаштырсаңыз такси
1: зыгыжыгын Үрүмчүдөн да эмес экен. Үрүмчүдөн башка жайда жылда ишин алмаштырат экен.
0: Жылда эмес, 6 жылда бир алмаштырыш болот экен. Башка жерде жылды бир кетимлик самимият үгүнүшү башындагы дейм. Эмне алмаштырыш туура келгенде буму 6 жылдык, 10 жылдык деп чыкты деп аңлыгам мен.
1: Үрүмчүдө дейди, алмаштырмасын болду экен деп маселет көрсөттү. Лекин Кашкайда, башка жайларда биз алмаштырдык эмес.
0: Жылды бир самимият текшерсе, 2 жылды бир алмаштырам да ушундай кылат экен. Эгер үрүмчүдө болсоңуз, эле бу 2 кыл болду экен го бу такси зыгыры. Бирси банк картасы шакилдик. Яны бирси дептер шакилдик. А банк картасы шакилдигине муну алмаштырмасын болду экен, анын убакты яма узун болду экен. Эгер дептер шакилдиги болсо 6 жылды бир алмаштырсаңыз болду. Аң яксы бир текшерип дедиң, аны кычма сиз 2018 кишилерин мишек сөйрөп кетип атайман да.
1: Эм такси айдай деп ойлоп атамсыз, кандай план сиздики? Эгер такси айдай деген ишиңиз, ой кыялыңыз болсо, убактыда алмаштырып
0: берем. Калган аңлыгычылар да бекен кылып жатса, дептер шакилдик болсо 6 жылды бир алмаштырды. 2018 алмаштырыпты демек. 2013 калды, 2018 алмаштырды, 6 жыл бир алмаштырды. Шунама. Ондон кийин алмаштырам да, алмаштырмам да.
1: 6 жыл убакыт окуп да, 2018
0: болсо. 18 болсо яна 6 жыл болду деген гөп да.
1: Орныңыздан да ондон кийин Үрүмчүдөмү сиз, э? Орныңыздан дегеч буда калдырган учурунузга. Хош, өз алын учурай.
2: Бир эле кетип үйгөн ачты, мәүлүт ача, үйгөн ачты, сокунду ай, эле кара кааламан ясын, келген кайрылык болсун, ар жай вакытында бүгүн güzel болсун.
1: Рахмат.
2: Жол ишер бир үйдө халык өмүр кошун таптым, бундай келдиги болсун келишлер.
1: Болду, рахмат.
0: Макул, рахмат.
1: Ялуу да база карап манганда машина анч көп эмес экен да, алмасына учурай.
0: Шондай болуп калды, кадырлык аңлоочулар, мага учурларыңдар жыгынчаклап бир жооп берип айтайма.
1: Деп үйтүңө бом сурап берди да программа.
0: Бүгүн ишке түштүм. 5-6 күнлік дәм еліш ақырлашты. Шыңа достарымыз әміміз бүгін ішкі
1: шығарызма. Нәгі бағынызым деп өттім, сұрайды.
0: Нәгі бағын деп өттім. Олжа. Текес. Болды шу, текесла.
1: Оны кі өрімчі кейін кепті.
0: Өрімчі қайты келді.
1: Витамин саятләні қылып.
0: Башқы яғы айылынып жөмідім.
1: Біз әкі алдық. Дім өзіңіз біліп кебілің деп әкі алдық.
0: Шының үшін қадірдік аңлаусызлар рахмет. Көңіл бөлгініңлаға, сұрығыныңлаға көптің көп рахмет. Әмі мұңлаға бірден бір жауап берелсек,

0: شون
1: ها
0: دخول دي واي جان واي دب اران قايت كيلل بتني كده ملي من عاد خوش على كيف يات اللي كده سلاح شين يعني ملازمة تماش تبتر تنو شو كم اللي بلجن بارز اختر سلاح سلاح يا كب تين كب رحمة افتر بقى بس انا
1: انا افتر لادن على لا üçüncü körük tosulup gitipti Yusuf Can Oğuzçuray rahmet.
0: Ofşarda biraz köprek ya. Ondan sonra dostlarım ofşarda köprek yolu böyle.
1: Sıra kılayla. Hoten şehir dostluk yolu için de araba neydi? Ablet Hoten taksi rahmet.
0: Ey kı yayı.
2: Ya. Mevlüt Mevlüm Kumzay'ı da kaydarız. Yaksına yakıştıran size.
0: Yakışı.
2: Ma töltüm doktor hanı aldık. Koştuğunu sıravan kezma. Ya.
1: Bu nimdiki ne?
0: Üyeginin bu bir kagan bakıydın.
1: Bu yav dedi mi?
0: Yok, miyav dedi.
1: Abi.
0: Bu da yol böyle gidiyor. Tırvaklı ağzına toğru bu da bir hesapta. Dik gidi kirip bir. Neyirip ladım iyi tekşürtüp. Mına kagatlaş doğrulur mu?
1: Siz o çişini tekşürüyü ve ben ya bu da minizin tekşürün ayka yayı.
0: Altın kümüş öyle canıp dışım al gravan. Karıştırıp yüzünge körük astık kilayı dap kaptı. Dap uçur yollap da cuma rahmet.
1: Hmm, bu da. Hani van yüyeceğin uçurayım.
2: Kesikler şıkkullanan bolsa, cildi bir tekstil bir dolar, kesikler şıkkullanmadan bolsa, 6 cildi bir katı
1: çoğuyor. 6 cildi bir.
2: Gördüm olmaktadır.
0: Aç, takatka yak verip la kapanmak mikribanda da. Ay, Tunguan ben takıtı düşündü ama. Aşağı verip bir tekstil tutan, siz sel uzara hop kaptamaz mı işletme gele. Kaplanın yen ufçori.
2: Aşağı kundizay mavi aç, karaklaşkan mekidemiz daha bu da çıkıyor. Kaviye kutsakta, dikenin açıldı. Çekil etu dosturusta.
0: Makul rahmet.
1: O kuydu pul tölep deb amda hazır her xil paran javob chiqib atdi shu eng yaxshi shu do'stimiz ha boyam degandek shu ko'znak berib shu shu amaliy ahvolni bir shu yerda anglang ha Musa janning uchiring
2: Germaniya tushib Mavlutka Mahatallo
0: ha
2: Midon rayonida mashhar kimonga yo'lish dakil to'sib ketdi hozir ama qarshi donlarning atrofi Pastujolo Lijatan atrofi dakil to'sib ketdi.
1: To'g'ri, eni to'sildi.
0: Rahmat. Tilim kechib qaytib keldim, sayohat qilib keldingizmi? Shundoq sayohat qilib, dam olib, orom olib, kallalarimni texim ochiq qilib qaytib keldim. Jumma ayni degan do'stlar, mas, rahmat.
1: Alina o'chiring.
0: Canım için can sayatı ki bağımdım keçirin şimalı için can sayatı ki bağımdım nimin de gep anlamaydıgan ballı da bula.
1: Fakat tikke sıkılıp yeri tükke şun iç pişuklu. Kaköy donlayan bir yerler iç pişuklu hazır.
0: Nurali.
2: Tamam 174 saçkaydım yolu kere. Kaşkaya doktor hanım aldı sürü yaptı şimdi sıradan.
0: Makul rakam.
1: Kaşkaya medeniyet yolu şunda ravan avam bekbeyze dedi. Aykı liu yav bana uçuruyor. Ya.
0: Yani fışırlarını yanılsak.
1: Ma devlet yüle, ma yol yasap bedukku mevlutka, şunda iştik.
0: Ya rast, yakışık ya valla. Eğer...
1: Keldiniz bu, gulcudan ürümçüge deydi.
0: Gulcuk bir iş imkanı itip olsa ma o cın gulca. Devlet öyle 577. liniyası. Hani kanda menişte bilenmeyi vatkalla buluşum mümkün. Ben berip körüp geldim çoğun. Mesela şu Ürümçü'nün yolu çıkıp acı cıngı varımız. Cıngı bağa baktı da az 3 kilometre kağa baktı da kolca edip izi kılık geldi. Yeni 3 kilometre kağa baktı da kolca edip adı işip gitmesin de. 1 kilometre kağa baktı da kolca edipken. Bu şu cıngıdın azırakla ötkendik yılla şu on kolunu boylayıp.
1: Şu manga bitti.
0: Kırıplı midal solunu boylayıp çık gittiğimiz yeni yasakan devlet öyle 577. liniyası ulaşımızken. Birinci bir yada 3, 4, 5, 6 dek tonlu varken. En uzun tonlunun ki uzunluğu 11 kilometre. Onun kendin tonlulla topuğu düş gelimizken. Sen bir tonlulun çıkıp yeni bir tonluğa, yeni bir tonlulun çıkıp yeni bir tonluğa deyildi. Şu arkalıkla ama Gulcu Pencim tekşir iş bankıtığı kayıp la aşağıdılı Gulcu şehir kırkat kılıp aldı. Demek 6 saat.
1: Musabımız kançılı kıskardı ilgirki vakti.
0: Bir yarım saatin 2 saat kışı kıskarabdı. Mesela buralarda 8 saatte bakan basak olacak hazır 6 saat. Eğer demanmay 4 saat maşin edip 20 minit aramayla basanla mabada şu 5-20 saat 6 saat takıp verip bakalım aldık. Şimdi mağaktımız lage uçur verip koyalım geldi.
1: Mesela biz yeni yolu çıktık değil. Mesela ben mi bakmağa ben yeni çıktım. Da ezip kılıç hata mı kılıçla yoktan ha?
0: Ya yok ben dedim ki.
1: Şunda kolaylar.
0: Cengi barısı la. Bu şu 10 kol tarafı karab tokan vakti da 3 kilometre kaga vakti asker çıkıyor. Kolca. Kolca edip. Hem de Gulcu tarafından çıkan vakti de mi? Şu yenilikli narat, nılka tarafı minip. Ay nılka tarafı hayırlıp kesinle. Onun kendi Sıptay yönelişi, Sıptay Fıvızan'dan ötken dikili cınlı da veyviz kısı inekken de. Şu boyu için masalına bulduk.
1: Ha, buldu. Aşına mağdığım buldum hemse. Ruhsat beydiniz.
0: Ha, buldu.
1: Ha, bana. Ruhsat mağım kegin.
0: Yol bulsun.
1: Fikirden yıl

0: Pois. Abdurim efendim.
1: Buraya ziyaret ediyor. Buraya sen son fotoğrafına yakınız ha. Mehmet İbrahim. Bunu da görecek. Keşkana, keşkana, oğlu koşan. Mehmet İbrahim. Bamsaya yapıp et orada. Oğuzu getirip aldık.
0: Aykıvaldık. Abdurimka aykıvaldık. Aykıvaldık. Hatırcan bulun ha.
2: Anlaysız.
0: Üç adam yakışı oğan sel. Çiçilen o terike köp kaldı deptik.
2: Anlaysız. Dağlar da ilgar malını. Onda geldiler okumağa ne? Pez getlerini okumağa ne? Taşıda. Öyle ki yok.
0: Yak bu malım tüzük yakıltı çoğu şuma.
2: Teke sel soğuk boğaz kıtık pişme. Şunda teke soğuk. Şunun da salkın bir kıl. Yeni hocizan aldırın maşıyla azırak çayak. Dedi. Cuma rahmet.
0: Bula rahmet. Keşkanlı hayırlık bulsun. Deydi ma bu Zeynepcan.
2: Keşim mi deyim?
0: Ya bu Zeynepcan hep ne? Bu Zeynep gül.
2: Yakşıma mevlüt. Ben de uzun yıllık yoluş transport zıgacanla yük transport zıgacan bayide. 6 yıllık almıştırmış noktaşık yaptı. Kaysa oranı verip almıştırışını bilemeye kaldım. Kara bir gün kaya takat taşını. Ama uzun yolluk ninki, yük yolu uçtuşunun ki kaya takatıp da anı koçumuz. Kaya takat kan olsa aşağı verip 6 yıllık almıştırışını kılıp asanız bol da.
0: Şunda peski yızgılık bulun da. Şunda. Aşağı bir kara baksanız.
2: Mevlüt geldiniz mi? Adık hili çıkıptı mı? Dip şunda. Adık çıkıp kaptı. Rahmet anı koçumuz.
0: Mevlüt kamışmış. Apıs etken tamakın çıkırak yavaptı mı? Samagini kırganda mı? Ekran gılıklık yavadı deydi.
2: Doğru. Rahmet. Kömel belge mi alma? Anı koçumuz. Kömel belge anı koçumuz. Rahmet. Ya uçurunla yok. Muşunda kan.
0: Yiyen işkenden alı gibi.
2: Dur gel gel gel.
0: Hem şu hayatlıkta yiyen işkenden başka ne güzel iş var değilsiniz.
2: Bak program mama var. Hoş kaderlik ana otlar. Ne kadar ladı bala vatkını?
0: Keşlik yollarınızda biz emre programımızın.
2: 174.
0: Katnes Senet Radyosu.
2: Mevlut İbrahim.
0: Kunduz Aydırdi.
2: Devamlı sılav için lazım.
0: Hazmette.
2: Anlıkçıda onda olsa yolu uçurlarını biz bereyle. Hazır birinci orunda turbatkın ya tostu işte. Huycan otur yolu ya.
0: Oho, cigaran alıttı.
2: Çidavan şimal yoldun. Hının şarkı yolu. Yani şarktan garip ki boğun yolun iş. Bek yakır tostu getirdi.
0: Kızıl emez hazır. Cigaran alıttı o kütüpte. Ama tostu işte ikinci orun turbatka orun kayak edilsen. Anlıkçıda Cunyan anlı. Yani mavu. Kaşkay garibi yoludun, Hınan garibi yoluduca, Şimaldın Canupka, Tosuluş, Vekşi gire.
2: Üçüncüsü Beyhuan Gauca, yani Lujan Koçtun, Vayhuan Lu Gauca'a kırış eğzi. Garibden şarkı Tosuluş eğir balı batı da.
0: Onun da genç tıpak yoludu Tosuluş, Hıl Obdal eğirge, Dostlarma Minhua Koçtun, Hıpin Nanlu Canup Şimal liniyesinde Tosuluş, Hıl Obdal eğir. Ma yolga, herkes kırp zamanla.
2: Doğru, tıpak yoludu Tosuluş eğir yanına. 5-nji orunda turup atgany ýene okşaşlar Guanghui körgüde ötüp ma Hongshanlygy çykyş ýygyzy bar galyk. Otba ýa ýerleş.
0: Sisi molgamangan mana hazyr qaranqy.
2: Janubdan şimalga awtomobilla naý tüpüp alatda jemi.
0: Sayyuldan ötüp aş Hualin körgüde manganda Hualin körgüde çykyş ýygyzy hem Hualindan udul ýürüş ýygyzy bu ýerden tosuluş bar. Sisi molnyň käynidim tosuluş hel obdan käme Hongsan tarapky manganda. Onda kyn Sayyuldan Reminglu dijaçy tarap Oya körükten çıkıp, mış hunçilu, nemin tarafı mangaldin yeladım. Oxşaş tosuluş eğer ki tosulacu.
2: Onda olsa kagan yol uçurları ne şu tosulup durbatkan yol beleklerdeki an uçurlarımızdan ki.
0: Uçurlardan bileyle.
2: Yerip kanmay. Bu olsa başka an uçurlarımızdan paydalanış için beri bir yetiş ki alay tekst kılımız. Bizden de işin salonumuz.
0: Şincan.
2: Xci 1074 FM.
0: Doğru. Şincan 1074. Oxşaş ya.

0: مش قناة نسون ويد بكا تومي بكا لطمخ ييدو
1: بل بل گویا دمز رحمت جمع چاخ چاخ تب چندرش بیرب کت من بزما شو چاخ چاخ قل دی با بالا
0: منا ایفلن مقرا اسپت بابتو منا قنزای دیمی دی روشنگل دیدی دی من دیمی مز اوقت شمنی
1: ما شوی دیگن دوستمز شو قلزنان مال قزانچ ایلی دریا بایلارن برای قرار آیلا دیم کپتلک دان بیرب دیگن دیگن دا پیزکی قلزنان منظرسی Kışta çokum ve kışkırı barımen Gulcuk'a appa karılan şunda seyğindim de püçür yıllı apta karşı aldı. Gulcuk halı kıslarını kızgın karşı aldı.
0: Gulcuk'un her pesilsinin özüge khas güzellikki, sayat, kılış, tekişlik yerler bana.
1: Şunda. Abdurrahman son kişi sizin sualınızı şunda yakışken de bir cevap vereyim. Ya valla.
0: Ama nemindin de bazı ağmanga yönlüştü maşılla ve köpke dostlar. Sel tosuluş körlü ütüptü maşılla köpke. Ey annem uçurken he.
1: Makul. Ma bir dostumuz telefon numarını kaldırıp koyuptuk ha.
2: Öyle şey kandara kavalınca yaşına benim bir ağam var idi.
1: Di?
2: Törlü numar kalan. Yüzgün birinci saat sonuyen kilitti. Şu günü çıkıp bugün çıkıp bulamdı ya bir ayetim burun çıkıp bugün çıkıp bulamdı ben.
1: Ve o şunu
2: da.
0: Kız bravo dedi. Di dedi mi?
1: Bi deydi. Ben de bi deyip çöndüm. Çünkü di bravo olsa pek nakik etmeydi. Bi bravo. 21. de toşkan olsa bütün nesli mesin. Almaştıram siz kanda kılsayız.
0: Bir numara kaptı.
1: Ya hazır mı? Bir, neyme, bir numara kalkamsa attım mı bu? Eydim anlayayım ben.
0: Aa, 21. de sadece katlaştı mı?
1: Demek 21. de 6 yıllık almaştırış vakti bop kayıp kalsa mı bu da? Cerimanlarını tölep bakan olsa almaştırması bulu da zeyir. Ama 21. de numar toluklarında kaşık kayıp kalsa mı? İnanca yaptım mı bulaydı ben. 11 numarını tatkızı etken adam 1 numar diken tatkızı telaydı. Şuna mı? Şuna mı şu an? Ben iş kıl çöndü bunu ya. 6 yıllık almaştırış vakti olsa cerimanlarını tölep bulup numar tatkızı bulup hazır almaştırmasanız buldu. 90 gün bir almaştırmasanız buldu. Lekin 21. de numar toluklarında değil, bir yıllık numar toluklarında devreliği 21. de toş attı. Deseniz, onda ise cim oturup durun, 21. de Bosa 22-nji sala at degende.
0: Yeñilindi.
1: Toluqlandı, jemi? Çoquma jarimalarni vaqtı tölep atmasaňyz, bir nomer boyunça çıkıp kaldı. Jarimanı çoquma vaqtı tölep atmasaňyz kerek.
0: Onuz nomeriňiz şu kam çıkıp kelä jylgıça bir nomer bilen jam baqılmaýdy.
1: Tekimi çatak vaqtı.
0: İlgar malumdaydı, hazır ma çoŋoydan qaytıp çıkkantım, köçaptuzdy ketip baraman. 174-ni aňlaýdygan avtobus şoförke deýdim. Kündi radio aňlap myňyp zerikişlik bilinmeýdi, näçe gün boldy. Bir näsini ýutyryp goýgandak. La desi deydi 13-ci slagıcı təxir qılın aka deyip çöndür qoydum deyip mana. Toğra hazır ma dərəcəsini östürüş, remot qılış səbəblik qulcuda 13-ci sla radio əsli kildu deydi. Anğıçmış ilgar müəllimə bütün qulcuğa məsul oldum deyip. Aşnaqka 3-ci sladan 13-ci slagıcı 10 gün remot qılış və üskülən almaşdırış, yeñilaş dərəcəsini kötürüş. Müşi səbəbdən hazır siqnal yoqka qulcuda çö. Lekin ham tur radiosidan anglasi bo'ldi ekan.
1: A shu taqtishdikilar bilan ko'rishdim bo'lmasa.
0: Siz demayapti-da. Biz dema, bu xattirjam aramini olsin, bu xizmatning uchun demangli mavludga.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Atman yana bir texni inoqlayman, bir telefon qilib shu
0: bo'ldi. Biz Tursun taqtishning telefonini ulab turib yetkazdik.
1: Tursun taqtish dedim ha bo'ldi.
0: Ha, suqtirish kapti.
1: Uljidik taqtishdikilar deb rost gapirmayapti menga ham.
0: Uljidikilarmi? Көңіл аяқ қойдым деме?
1: Шкинсіла көрішкентім. Бұл сізік шықып отқан деп болды. 13-ші сағышым ке?
0: Ә-ә, 13-ші сағы әсілі келді дейді.
1: Абдурахман.
2: Бөрі жетті төт жол қабірі. Жөзінге іштін шықты.
1: Жөзінге. Абдалла. Бапты іштін түсін, о елла ма? İşten çüştü digine, toslip gitti digen men de şuna mı? Mağanlı kuşlarımıza hep doğru bu fıçır veren lacıma işten çüştü semen siz mağanlı kuşumuzun işini çıkıyor şey yaptı mı? Asgar doktorunun ki nala bakaydı ha?
2: Tamam, rahat etmediniz. Anlatma bu kadar avalanla.
1: Yakşı.
2: Bu imzavu dedin, maçı zanyen tırak karak mağanlığa yol bekler teklif etti ya, matrek ötme ola. Onun bir kuma anlatmamız. Bu mevlütme kimlik yok anla. Akra, akra al dedi gençler. Bu avazla anla, böyle kursun. Sonda kimlikten de var.
1: Ve bu neyin buptu?
0: Yaşlı küçüklü balı tutsa akıdemenler deydi. Akademiyanlı mevlüt deyip çakırınlar deydi
1: o. Arılaşman hem de biz 20 yaş kılam hem de mevlüt deyip çakırıyla ve sonmaydı da.
0: Yokşuk yaraşmaydı ki asgari doktor.
1: Ya şu da bu küçük inilerimiz kopap hem de bir yada. Uya ima bal ne? Abdur ya.
3: Buyur zaten ötüyordu o bir duyum kayarı. Karpa azat öyle. Konuşun yolu yazdım, peycan yolu yazdım, para kaldım yolları var.
1: Yani bir hafta aramasam bulam mı?
0: Şu baldır ki avaldığınız siz için.
1: Çık gidim eve avaldır. Tan da.
0: Tıktan yerim saat ekin çıktım.
1: Ama akıl biraz oturup durun.
0: He oturup durun. Yüzü verin an emde. Sayılı mavu şimaldın canıpka kazmen körükünün asli tutuluş bak karıştırıp asasa rabağın deydu. Eş ihbarına uçurayım.
1: Çoğunla indi desenle buludu. Küçükle akı desenle tamamen buludu asgari doktor. Bir yerde bu işlerin talaştan çıkmıyor ama yolu uçur anlayılıyor.
0: Kine ekberden uçturay.
4: Sinyal açıldım ama davaca karakmanla yönlüş bir yol tutulup yetkeme işi silahın net sinip oldu ötenle yetkiduk. Maşınlar bekletme yetkeme ama.
0: Buldu rahmet.
1: Buldu rahmet.
0: Abdurim efendim.
3: Buraya ziyaretini tutuyordu o videoyum sayıları. Karba azat yolu. Konuşan yolu yazdım, peycan yolu yazdım, karakmanın yolları var.
1: Makul.
0: Taqdir degan do'stimiz ma g'albiyat yo'li janubiy azotiq yo'llarida bak to'silish ig'ir, mashin bak ko'p deydi, ha?
1: Ma'qul, rahmat, ha. Hozirning o'zida 19 dan 40 2 minut o'taydi dedi Qunzay. Endi o'quvchilarimizning hushyorlarimi yangilab kelsa, onunla boshqa bizmi tayyorlagan qisqa bir hushyorlarimiz bor,
0: yetkizaylik. Bo'ldi, bo'ldi.
1: Abdunum rayonun adetki Ali Mektepler'e okuğuç kabul kılış ayrım plan türdeki devlet ve yerlikten maksustur. Cenab-ı Şincan ayrım plan türü. Şincan'a nişanlık yerden bir planı boyunca toluk kuruş. İkinci Türkümü'ye okuğuç kabul kılış hizmeti 8. ayının 5. günü başlandı. Demek ma ikinci Türküm'ye ötken balla çakır kağızımız kaçan kile deyip oylavatkan olsanla demek 8. ayının 5. günü tünü günü başlanıptı. Şincan Mağarip İmtihan Mahkemesi okuğuç kabul kılış ahvalı asasen her günü saat 18'de kabul kılış uçurularını yenilaydı. Şu anda kaysi mektep ötken demen deyip çakır kağızı gelişininki oldu da okuğuç kabul kılış İmtihan Mahkemesi'ninki muşu uçurları her günü kez saat 18'de yenilandığı uçurlarına alay dikkat kılışanlarını tavsiye kılımız.
0: Hoş, yeni bir uçur mezmunu yet güzeli. 26. növetlik Şincan Halkıra Abdumobil Sanayeti Körgezmesi kalbilik ayaklaştı. 5 gün devamlaşkan 26. növetlik Şincan Halkıra Abdumobil Sanayeti Körgezmesi 8. ayının 3. günü Şincan Halkıra Yığın Körgezmi Merkezi'de muvaffakiyetlik ayaklaştı. Bu növetlik Abdumobil Körgezmesi Gerbi Şimal rayondaki Bayraktar Abdumobil Katta Meriksi buluşupti bilen körünerlik neticilerini kolga keltirdi. Körgezme 150 000 adam qetim jalb qilib, naq maydonda setilgan avtomobil va zakaz miqdori 9282 ga yetib, Shenjiang avtomobil iste'mol bozorining kuchlik hayotiy kuchini to'liq namoyon qildi.
1: Demisimamdi, musqitim avtomobil ko'rgazmasida.
0: Yangiliklar ko'p, ha?
1: Yangiliklar ko'p, aniki avtomobil tiplari haqiqatan noyit ko'pgan, berib ko'rganlar bo'lsa mumkin. Qaysonlar avtomobil setib oldinglar, razi oldinglarmi? Bu vaqt kuchlarlarni ortaklaşsak tamamen boladı. Endi mavu daha bazak verip avtomobil toktanmayı neç bir kırap gelip atkallamı hili köp bu
0: dayı. Hoş haber bakın da.
1: Çoğun baza Suudi Çemberi'ki de 132 toktalığı oranı köp edildi. Bu işki emimiz yoluk bakan. Bolup nişembe ekşembe gülleri sayıatının yukurup kıldım ezgeli de.
0: Doğru.
1: Avtomobil ayda parımız 1-2 bir kırap tapanmayı jirak bir ek toktuk koyumuz. Yakamısa kaytıp gelip Köç abdusulan bakan akvallan bak. Şuna bak. Demek çoğun bazarı Suudi Çemberi'nde 102 toktalığı oranı köpeydiler.
0: 132.
1: Alay dikkat kakaysa.
0: Yakında Ürümçi şehrinin Cenubi Azatlık yoludaki Şincan Cula Sodu Sarıya etrafıda vakitlik toktalgu meydanı köpeytildi. Bu vakitlik toktalgu meydanının planlandaki ölçemlik toktalgu sani cemi 132 bulup, avtomobil köp mezgilde 180 avtomobil mi sığıdıkken. Muşu Tumuz yazdaki sayat pesilde Şincan Halkara Çoğun Bazar her günü memleketin harkaysi caylarının kegen sayahatçilerini kütüb atıdı. Sodu Çemberki de adam ve avtomobilla zor derecede köpüyüp, avtomobil toktutuş kıyın buluş, seperki çıkıştaki naiti kıyın noktu bop kaldı. Ürümçi şehri bika turgan yerlerini canlandırıp, toktalgu oranını köpeytip tesis kılış, katnaş muhitini alalaştırış, metro ticaret vaktini uzartış katarlılık müşna serhil tedbirlerini kullanıp, menzeri rayonu etrafıdaki katnaşını universal tüzeşini devamlı küçeytti.

0: Aven Çingdao Huayan'ın aldı koş liniyede her aldı buludu. Maşallah azrak tep uçur yıllabda turguncan karşalımız rahmet.
1: Ama dostlarımız kızıydı.
0: Mündeydi.
1: Möldeke uslu oynap berem siz ne olsa deyin.
0: Kırın lan sen.
1: Kapımaydı, kapımay oynap berem deydi.
0: Kanda külüp dur oynadım ama. Yani ne annemde uçurdan yıllabda ama. Doyundaki dostlarımızdan fışırlarım cevap veri olaydı.
1: Şöyle.
0: Radyo anla vatkan dostlar fışırlarımla toktap kalmışsınız lan hocam.
1: Yiii külüp men demiş Kadriye külüp bulamay kaptı iş kılıp.
0: Yeni fışır var mı ki?
1: Yak. Kağınıza şu çıraylık kepler var ki.
0: Ondan sonra onu kutulurumuz mu? Doyunumuz mu kırıp körüp duruş onların ümit kılımız mı? Ma dostlarımızdan fışırları karaylı.
1: Tarışıvatımız degen dostumuzdan avazlı kuşur bakken ha?
2: Mağlupçe idare alanı aldı bekraban kazı.
0: Ay çak çak mı?
2: Hoş gelmişsiniz lan. Makinem yok.
0: Ay çak çak mı?
1: Ay yok ihtimallık
0: bak. Donalı kimmiş? Aa,
1: 10. başlangıç tarafta mı başlayıp belki?
0: Ha, uyaktım başlayıp ben zaman yukarı karab mağa yolun işte.
1: Bu
0: işte. Davan. Bu taraf ravan bol. Ravan. Lekin tövən çüşke yolun işine aytan aytan.
1: Yıl düşem tığınız.
0: Ya düşmey mi?
1: Ya
0: bir udulu yükürktüm.
1: Ha. Konu halin aldı da maşallah bek köp deydi toru taksir ozu can.
0: Bana ayım gel.
3: Yes, Muray Tekin'e koruldum korulduğun yolu çöre içerli için doktor kanına aldı
1: Yolla. Uçuk devletin la.
0: Ayımgül bu da korla dana bu şen kualı depsiz şikin doktorhan depsiz demek bu da korla şikin doktorhanı dancı mı?
1: Ma rişte bildi ki ayımgül diye anlıkçı korladın, korladın fıçır bir yeri de dep çöndür şerif.
0: Buldu ayımgül ram noktor diye aktör bağlı kaç ses.
1: Dost hüle yalnız yan yulu karap manganda ama Nurbağdın başlap maşıla sel pel köp geliken pek alaydı yığır tosuz şokluki maşin köpteydi.
0: Şurada kadar dedik onun otuda hazırının özde 19.52 minut yani 53 minut öte dedi. Bugünkü programımızda ama en iyi siltem izdeş faaliyetimizde 2 aşkanını tavsiye kılımız. Şincan'daki en iyi siltem izdeş faaliyetimizde sizlere tavsiye kılığan birinci aşkanımız olsa.
1: Ahmer Vahit un yağ gürüş açık sulurdun haberinle ba. Muşu meksulatlarını bazağı sağan Ahmer Vahit Zauti. Muşuların ki astıdık ya mdaş konuğu he?
0: İşletken.
1: Haa, müşü maksatlarını işletken doğru.
0: Yağ, gürüç, açık sularını
1: işletip. Müşü xeridalarının, mihmanlarının ki ıgızı titikdek tamakları bile müşü mihmanlarının ki onun ıftıvatkan mihmanlarım aşkanısı alayda avaz koştu.
0: Fulivende.
1: Doğru.
0: Ma Fulivende ki yaras taptama bol tohtuş ornağı. Kırdık alayım da karsanla. Make, menle de biz alık. Mihmallarım aşkanısı.
1: İçik bir kırınla, bir resim çıksanla, bir bağay onun içi.
0: Tamakları okşaydı o digendek. Hani yeni birisi olsa, sertem kırıran kalıgüşü ögürhanısı. Hem de özgürmez bir tembaço. Sertem kırıran kalıgüşü ögürhanısı da. Hakikaten kişi gözür bir işli alaydı. Onun başka ambarik bolkısı var, rocam olur ba, toko bacakları ba, bayan nemdiniz?
1: Ау, жома жиппен менке.
0: Жома лагман.
1: Жома жилагман.
0: Демек, маны мышында ысып кетемиз деп ойломаңлар. Майлы мехмандарым болсун, майлы сартам караганды болсун. Бир хил узур. Алга коң тиялар ячаглык дегендекчимо. Унун башка кадерлик аңгычлар автомобиль клубу фаалиятыбызда силерге күчтүк тавсия кылдыгыбыз болса.
1: Мыш нам кулактын кулакка жеткенмиш. Бир куюп алай деп талашыдыган Исал Абдулла Муллигрин Абдуллари алайда аваз качканы.
0: Яна бирси пулуңузду тижейдиган
1: Исал Абдулла. Пулну тижейдиган деп жок. Бу муйум мен унутуп калдым.
0: Телефон номери 13 589
1: 75 75.

0: за тоор такси розжандыга достум аз рахмат.
1: Яна учурладын. Абдрим эпенин. Болдум.
0: Маяда бир аңлыгычыбыз исимин салды, денчи исимлигине келип, болот экен да, акыйкатан болоду кадырлык.
1: Талашты капта азыр жокту калат да хасан.
0: 7-нчи айынын Сиху денчи исимлиги Синжаңнын энергия исимлиги шундама. Тошкан задыки кам материал кылынган. Шекер мыктары төлөн, бадэнге кувват толуклайды. Унун башка бир ювенге алмаштырып сетивлеш мукапатыга эриш ниспити 70%. Сиху денчи исимлиги Синжаң дарыздын ташкыры футбол бардаш мусабыкасы күч кошуду. Бүгүн баштап 8-нчи айынын 9-нчу күнүгүчө денчи исимлигинин доюн номерин кошуп алып, галбы кылууду деп параз кылган командага сөз калдырсаңыз, тогуру параз кылган хамда тунжу жүрөк бегенде чоң экрандык раңлык телевизорго эриш алайды. 8-нчи айынын 9-нчу күнү 2 майдан мусабака ва Синжаң дарыздын ташкыры футбол баралаш мусабакасынын. Бирси ал кулгуч мусабака. Ал 3-нчү 4-нчүлүк талаш исимди көтөрүлүп кетип калыпты. Ал кылгыч мусабака Кашкар командасы менен Или командасы отурушундагы мусабака. Сиз мау доюн номерин кошуп Или командасына жана Кашкар командасына эки команданын бирси кайсы болсо утуп чыкты го.
1: Ушул
0: команда чокум галбы кылды деп параз кылган командага сөз калдырсаңыз, тогуру параз кылган анда тунжу жүрөк багалда чоң экрандык раңлык телевизорго эриш алайды. Вейбода сүрөт мазмунун аң алды койсоңуз, парзыңызга чемпион командага сөз калдырсаңыз, чыңдоого берип келиш айырплан белти ва жөнгө дарыздан ташкыры футбол баралаш мусабакасынын кириш белтиге эришиш пурстуңуз бар. Согатлар таярланып болду, тезден катнашыңыз. Агар болду бу параз кылып мукапатларга эришмейди күчлөр болсо, мушу Бадиян бенден анан кенде майкашташ пунктлардагы талла базарларга кирсеңер, денчи энергия ичимдиги бар.
1: Ашы мукапат чыгыш ниспити бек жогору экен.
0: Анын кенде бир кыл найт рухлук маалдычы.
1: Чыгыш билиш болмайды достор, эми тавсиярыбыз, эми бир күндө ишип кес экинчи подлогусун ичсеңлар болду. Зыян кылды деген кеп эмес. Алыкы тушкан зайдыга кошулганлык энергия ичимдиги эмесми? Эми сал уйкаңларды качырып коюмсун деп ойлодук, эми баазы досторумузга таасир кылып калды го уйкусуна. Şu sitop içsenler, lakin ağızıma kutsun taşlı etmenler cümle.
0: Ağızını açsanlar, bir yöngü sitoluş mükapatlığa
1: erişenler. İkinci patlılık kısını bir yöngü sitop alalıyızlar. Aşınak ayıp diyen bir günde, ilk gün bir anlıkçımız yetten yaptı. Aşı bir yöngülükten.
0: O küçük rekord ki, 17 çıkan bir anlıkçımız var. Bir tanın elip, 17'sini bir koydun sitop alandı. Dençe işçimli gibi yakışık ya, ben artık herhalde birini işçim etken yakışık ya. Başkalarının gidek, başka işçimlikler dek adamın beşini ağırtmaydı kereydi aslında.
1: Onun üstüge adet işçimliklerini istek içi bulup da taşlı bittimiz ya mukapat yok ya mukapat çıkıp kalan mı dediğim bir pürüstüm yok. Bunun insanlar bana bayamkı degendek şunda yakışık katı mukapatlar bakı, pürüstler bakı. Talimiz sınav bakmam da talike kalsa cepemiz.
0: Dostlarım fışırları karısak şak aylanma deyip de şark aylanma. Ahmetcan şark aylanma. Şimaldan canıp karap menişka, Kızıltağ çıkışı eğizgı kegende maşıla intayın köp süratinin ait pek asla deydi paylanıp kalanla.
1: Bolu rahmet. Almaz diyanlı gucu, Cula'nın aldı da maşin köp de püçür verip dike bayağım. Hem de da baza karap depsiz gu.
0: Cula'nın aldı da
1: şu da baza karap manganda maşıla cık okşaydı.
0: Nanhu gongcağın aldır maşıla köp deydi tor taksi yürü o zaman.
1: Gulca Ningyuan deydi. Ningyuan yo'li shaharlik 8-nchi o'rta maktabning oldi mashallah sal ko'p shu bolalar darsini tushibdi kedaydi to'liq qushning bolalari darsini tushibdi otalari og'ilkaga o'xshaydi shu sababli mashallah sal ko'pga diqqat qilaylik deydi ilg'ir ma'lum
0: ma'qul rahmat oyimgul ko'rildi uchur beribdi mana tajirdunglu qo'sh yo'lnishda optimi bulla biroz ko'p
1: mana uchurdim topshirib oldim yanchi ichimligini mana soma qilibdi bir yuanlik chiqibdi mana
0: Onda olsa kaderlik anlıkçı da saatlerine doğrulup o kadar kayıtıp geleyle radyo aldırın kendime geçti.
2: Beijing vakti saat 20.
3: Toru şiltip atkanı kayıtıp olsa işçiniz pişamdı.
4: 21 yuvenge etken çay setivilip içişki kosuğunuz ağırımdı.
3: Okuş bitiriş besle de pul ticeşinin epçil çağrısı geldi. Şinjan Telgrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkallar Universal Menfaat Yürüyüşlükü'de Ünsün Aylık Kartısı. Çay işçimlik beltidin halıganını talih alaysız. İşçimlikini halıgan şişip, torgu ravan çıka alaysız. Tezden Şinjan Telgrafının ticaret sağlığı berip icram.
5: Anla vatkınınla yollarınızdı biz hemra programımızı.
0: Hoş kaderli kanalıcılar. Şunda kılıp keşlik yollarınızda biz emre programımız ne yana devamlaştırırız.
1: Şunda ihtiyarlıkımız yani 20 saat vakit var. Doğamlı sizler için mülazimet kılımız. Kaysi yolları kitu atıslar dostlar. Bir hatalıkı dikkat kılıp ravan minşinlerin ümit kılımız. Bir hatalıkı dikkat kılansız da yol uççuları verip özsanla ihtiyacık dostlarımız paydalansın. Onun başka katnaş kayı soru edilen sual meslehetler bozumu. Oturuk oysanla buldu. Doyin Şepinho Vişi numaralarımız sizler için mülazimet. Şincan 1073.
0: 74.
1: Hay 74. Burdan nereye git kaldım? Turup yasuyan. Ben de hazır bir 73 degen sanı köye gendim. Şu sanı da kaptım.
0: Örümce Olimpik Tenterbiye Merkezi kayısı tarafta. Oti Rungshin de biz ona. Volumuçi Oti Rungshin. Örümce Olimpik Tenterbiye Merkezi kayısı tarafta. Oti Rungshin de biz ona. Volumuçi Oti Rungshin de biz ona. Anlamışız balam da.
1: Sıptan Doğan Kırgızsınız. Oti da bir koydum.
5: İşkin
0: içip koydun ağzıma baktı. Dençi işimlikten kayla balan işkin içip
1: koydun. Bu oldu bugün de ve toktan hem de üçüncüsünü içmem.
0: Üçüncüsünü içseniz geçeş yolda sanıp uyakımınıp tanat kızmağınızı tasarıp getirdi hocam.
1: Tikes gibi verip geldiniz mi Öltkay? Şunda. Hakikaten yakışı yurtkenci mi? Toktuma yağmur yağırken hava salkın ne mi degen peyze bekçir aylık deydi.
0: Hazır bek isip getirip atkalla işlerimi sanla tikes gibi verip ettiğen keşte çapan kiyimi sanla.
1: Muzlaydı. Kışta kancık soğuk gitti.
0: Kışta bek soğuk olmaydı. Kışta ılık oldu. Yazda salkın oldu. Bulup mu ettiğin akşamda mesela kaç gün içinde bir yağmur yağdı. Fıtın adam çapan. Etsi o yağmurun ki tesirde. Etsi ettiğin de şunda salkın oldu.
1: İlk burun yalılığı var adamlar bu sigen sakiplik etkide kaşıdı.
0: Cungu'nun Cungu'daki tabi oksigen kanalı edilen şunda yurt. Namı bacı anı kusarımız.
1: Ben
0: bu sizi vay kettim yok mu benim ki? Muşu yetkin işçi de vah spettim deyin gibi ağzımdan çıkamadım. Çünkü acayip bir kıl salkılık bir işlerdi. Eğer

0: Mutallib ismli anlıgıcımız mı kaçka mimarları maşkansı kanda dağıkan kılımız da ben memteli 3800 evet etken maşo adresini sizi yollak
1: koyduk. Aşı adres bu içi dağıkan kıpik ha? Kani ha? Bağlar kezip yürer. Kulçanın peymör tep trep ediken de
0: ha? Kademi şağırının ki şimalı içi. Şimalı
1: 200 metre deydi.
0: Kuşal oynam küleyli. İşte ama Sibel oldu ki sertemle aldı da tuyuk hızlı toktap Hongshou nürü men işkim kip geldi de pişseniz balı da bana.
1: De Hongshou'su ne?
0: He bana o çıkı hazır Sibel oldu ki.
1: O çıkı da Esuz'u bu da jigim tözat mı lazım et kıldığım sa.
0: Orası doğru.
1: Xotan ayasıdan Xotan şehri geçip oğamış şu 315. devlet taşıyla koşul niyedi şunu da arabanken maşallah az kit parımız dedi 10. bala.
0: Bağ duku gönlün ikine şu alık yüye kıldığın mı arvimen evet tutuk ya anlık hocamız. Duku yüye de bassanız tapalaydı akşasız mı?
1: Bu şirasım bizden az nimi de bağlı değil mi?
0: Bağ mı da? Bayan anlık hocamız evet kıyalım da o sabah kalacağım ha?
1: Aldın katın bir soru anı bir saklı bağın. Mau şişen taraf yolla koşulun yedi maşallah köp gelikim pek alay tutuluş yok dedi erişte rahmet.
0: Bu kıl zamanda olsa sizge mağduku gönlünün ki yüye kılığa arayılmasına evet koyduk. Cuma anlığı açımız faydalı kalkaysız.

0: Anlıqçıda qaysı yol bölgeleri keti basıla davamlıqtırdı yoldaşları bagajla. Onda ise Ürüm şehrindeki kelgesi 3 günlük avarayı malumatını yeni bir kitim dostlarımıza yetkizgen bolsaq. Bugün kechin ertkünüzgüce Ürümçide hava tutuq temperatura 22'den 29 Celsius gradus kiche.
1: 7-ci esla kechidin 8-ci esla kündüzgüce hava tutuq temperatura 23'den 32 Celsius gradus kiche.
0: 8-ci'nin 8-ci günü kechidin 9-ci günü kündüzgüce azıraq yağmur yığıp, keyin hava bulutlandı temperatura 21'den 31 Celsius gradus kiche. Ey rahmat Mahmutcan, doyun kırıp 500 tal zan beri tuttu. Mevlüt kamdan 5 yılını okudum.
1: Nakıttaydı, rahmat, rahmat. Onu da ki ma gharbi taş kaylanma, şu cenibi vokzal karapmangan liniyede maşalla bek köp, tosuluş badede nurnu uçuruyor, rahmat.
0: Alımcan, Şinmin, Şarık Koç, Ravan kaydedi. Bir kısım yolla asasar, avan uçuruyor.
1: Saravan işte, avaz uçurladın koyayım ha?
0: Hah, onları.
2: Rezet tutup Mevlüt'e yolu sürgülü ise Şombazan'ın aldığın garip aylanmağı tutup Muşu Ürümçü bu güzel geldim Kiliş Günüşü Rapravan Bütün Muşu Koça Nenzen Karabman kalın işte Yağmalık Tunalı Gazetağınca baktım Bunlar imtihanı kesinlikle tutuştu
1: Rahmet
0: 10-cı balı Hoten'den uçur beken çeke va Hoten Naist'in Hoten şehri geçip oğan 315. devlet taşılık kuş yılın işte Raman maşallah azke makama
1: Nijat Taksim 10-cı balıdan kalışmayı mı deyip Hoten'den yolu uçur verip dumanda Birinci görü kuş yılın işte şunda maşın çıktı mı? Öttes çıktı, tosuluşu vekşi iğir deydi.
0: Kadirlik anlıkçılar 20'den 18 mi döttü hem de bazı uçurlar ona eğer vakti de körenme kalan basak işkinci kitin beri ütüşenlerin ümit kılımız cima. Çayan çakar mas sualınız.
1: Kızıqla mı?
0: Rast bilmeyi sorduğunuz mu? Ya ki...
1: Çakçak otam.
0: Çakçak kıldınız mı? Tekes kıyadı da. Tekes İl Kazak Abdu'nun oblasının Nayisi yıkıram. Siz Gülcük basınız. Gülcük'ün 110 kilometre yıraklıkta.
1: Orlı kıyılı bakken ha? Gülcük şehrişçiden 110 işte mi?
0: Lekin hazır burun 2 saat, 2-20 saat, 2-20 saat, 3 saat çıkıl bulata davan bak. Murek yaptı ça. Hazır tonel içildi 3 kilometrin aşkırak tonel.
1: Yol kıskardı.
0: Yol kıskardı. 1 yarım saati bir pakalı buldu. Devlet ölü 577 yılını yazı Bivas'la apırdı.
1: İşin ne sen çıkıp girgen de eklemiş ki.
0: Aşı da buldu mesela 1 yarım saat yolların etrafı karsanız ki mesela yeşillik, su sizin her gizli eriktirmeydi. Kontiyanı üçüretip derizini içip kaya mağandıkan bulsanız gurgul şamağılın bir de mi berip kağınınızı okumaysız. Signal neymiş ki yakışama süsküllerini yakışlap koyalı. Toru taksi kayalı signal yakışama atı da dana.
1: Abdunum rayon dairesi de deydi.
0: Yakay amdi.
1: Bu Abdükerim hazır Ürümçü'den uçuru berdi. Hazır kayıstırıp da siz yakışı anlayamayatsız.
0: Toru taksi Abdükerim dana şu. Ma Abdükerim efendim o sayıdık çık gitip de yolun amısır avan sahra yollarının ki de bana. Topuluk ve simut sahra yollardaki sayahatlarınız
1: çıraylık yollar bu
0: kademleriniz umuşluk basan demeyleştiriniz gönüllük basan cuma divan ayak şehrisinin ki aldırık yollar avan kedeydi abduğunun uçuruyor cuma işte seks trepik dikes bağguaçındaydı bağguaçındısınız bağlı cuma
1: elaki yolunu perklendirik olunmaydı deyip şunun işten ilgene
0: yok Bak şehir tüzülüş özgücemez mi? Bir aylanmadı, bir pekırsanız yani aylanğa yakıp kalırsınız. İkinci aylanmamış o. Koçuları 8 koç, 8 taraf ki yılganlıkı birbirine okşap gidiyor.
1: Bak yeni yaç bağın adam parıklandıramaydı mı? Sizler parıklandırıp gitsinlerdik ne?
0: Ama parıklandırışım çakılıkken mahkettim. Aşlama. Lekin aşağıda uzun mazgıl tırvatkala parıklandıralaydı. Azal tüzülüp de bizim yadını şirketken.
1: Yenişehir rayonu ima Kazven etrafında signal pakat yakışamazdı. Yenişehir de yakışamaz mı?
0: Yenişehir rayonu.
1: Tiyensin çoğu keple anlığa buldu Abdükerim efendim.
0: Buldu.
1: Cidel kınmayı.
0: Ya şu tarafında 10 şaylı ya bu yerde devam
1: ettim. Biz o inkas kılımız ha.
0: Yenişehir rayonu Kazven etrafında. Ondak bulmaydı o.
1: Çoğu.
0: Biz bir sınav bakaydı. Eğer rastlı şundak olsam bundan bir inkas kısak buldu.
1: Oy aldın kaptık Kazven etrafında Mongan dügen. Şunun da sözük anlığan.
0: Güzel nur. Programdan hazırlandı.
1: Hazırlandı güzel nuradımız gün.
0: Rahmat, rahmat.
1: Çıraylık geplerini deydi bizge.
0: İsam Akka yakışı tutunuz mu? Ettik anaya kaldırışıp, hem de kırıp deme radyo siz işkisi yapsız de. Şunda bulu de.
3: Abu at aylanıp okurumunu tapıdu deydiğin gep ba.
1: Bayam yuduqqa programının başınışılı davet ay dosturumuzga bomuz sorap qap qıldı degentiniz. Heymiş artıq dedi gep. Program axırlaşıq yen soraydı desem mən soradım.
3: Vay meyli meyli. Bu MD programının beşida bir deyimizde. Axırda bir qitim dep qoysaq boladı. Ey köpçülük men Mevlüt ilen birlikte qaytıp geldi.
1: Qaytıp geldim desem küldikensizler bu dostlar. Qarşalımız mındaq.
0: Bopdi isem kamınki. Avazdan anlamı lazım bol demez mi?
1: Yar siz bizge nim telefon numara vetpediniz? Bir telefon numara soruşlar oldu mu yok mu?
0: Yok he onda bamağa.
1: Tikes şu Mevlüt akam tuğulgan ya dep bana ilgari malım. Canlıq cevap veriyor tipti de.
0: Rahmet rahmet. Mavu yani kays yolla mavu gavdu karistemilgen ufçarı karsan hazır Şihvan gavca birinci oranı çıktı cuma toslaş. Şihvan gavca da Canop'tan Şimal'a birinci oran diken ikinci oranı yani iştipak yolla toslaş biraz yakır. Üçüncü oranda Kuyucan oturuyordu. Töğütüncü oranda Hınan Şarık yolu. Hem de beşinci oranda Sucu Şarık kötüsü. Altıncı oranda Vışın Beylu. Moş yol bilekleri de yaptım Abdullah köp. Yeni birisi sekizinci oranda dostlarımız bekle kömül balığan bir yol varken yüceğe geçti. Hıbyan Melo'dun ma boğdu yolu karıp manga yolunuş garipten şarkıya tostuş biraz yığırken kalan ufçurlarını anı oluşturmuşlar ve sağla tamamen boğuldu.
1: Nurbao isimli kanlıkçı rahmete az arvi bilet aldıgan arvi mani hem şu şoçun şunun ismini evet verip siz ihtiyaçlık dostlar deysenler bizlere evet koysak buludu.
0: Longshin kötüsü körgezme rayın öyle kızıl çırağla ayın dayın ravandaydı. Tor taksi abdi kerim rahmet.
1: Kaşka ayrı durumdun ma şeğman gallin yada maşallah cihtlikin bek eğer toslaş yok dedi. Em şen şan simik dostumuz kem.
0: Men meydan çötürüp anlağıtı men signal yakşı o
1: dedi. Özden radyonun şokşu okşamam da.
0: Yakşı mısla Maltaka Kunzay Gül. Kuşarın yol haberi. Kuşar Tiyanşah yolu şarıktan garipke. Dongching doktorxonadan aldı toslib ketdi. Kuchada hozir boran chiqib yotdi. Avaray sharoit nachar deydi, jumu.
1: Kuchadagi
0: do'stlarimiz. Nima?
1: Rahmat. Vadimam
0: deya. Yana boshqa bir yangi gap o'xshaydi. Kuchadagi ani g'usrimiz mafshirdan foydalanib qolgaysiz.
1: Qani, Rizjon ovozliq chiray.
2: Hatto audio ko'rsam ko'rsam millionlar chidaydi, masalan internet ko'rsa pasara.
1: Bo'ldi.
0: Abdigerim bizning mahalla, Bostonliq mahalla deb mahallalarni ko'z-ko'z qilib avatibdi. Yaxshi mahalla ekan. Sayatlarınız, damelişleriniz köngüllük basın, cuma.
1: Şirayla okşumuğun, tütür, bir yerlerden bir neslen uyulap bakıttı. Turpan bile gülce, karma karşılı bir yurt koyuş kılıptı. Birisi ot, birisi su da, ha?
0: Onda, emez, mesela, gülce şehirde mi, temperatür hakikaten yukarı.
1: O ısıqa, gülcenin ısıqı etkimine.
0: Mesela, turpanlarda 44 boğunu bile, gülcelerde 33, lakin bak, gülcenin aptipi, hakikaten küydürdü.
1: Küydürdü, çakıdı.
0: Zıveyşen biraz küşlük. Turpan'ın 44 degen ısık boğunu bilen kişiye hoş yakıdığın ısık. Turpan'ın mı kişiye huzur verdiği yerler var. Mesela karı sayılığa ayı basanız boludu. Olcunun ki bazı bir nayeleri de huzur veri alaydı. Cuma anlıkçımız. Ondan sonra hazırlık ilan alıp kaytıp gireydi. Yollarınızda biz hamra programımızı.
4: Tiyanşan rayonu Çoğbazar etrafıga jaylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metregiçe öyla ba. Günlük soğukat kılınıdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre keludu. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbaza içkin doktor kanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık linya telefonu 0991-613-9999. Yeni öyle aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.
5: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık linyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilerle 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı, küllük, aylık ekim bohçısı, hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ela mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus linyası 10.010-14. Cungo Birleşme haberleşi.

0: Dünya Tiktok Topçular Kesbi Birleşmesi'ninki Hangbing Çempiyonluk Müsabakası'da Koyman, Chen Yi, Wang Yi ile 16 güçlük mahir Katar'a girdi. 8-ci ayının 5-ci günü 2026 yıllık Dünya Tiktok Topçular Kesbi Birleşmesi Hangbing Çempiyonluk Müsabakası'nın tunca aylanmadaki müsabakası devamlı ötküzüldü. Ayalla yek oynaş müsabakasına katnaşkan devletimiz Tiktok Top komandasınınki 3 nefer mahiri Koyman, Chen Yi, Wang Yi Dila'nın hemisi ayalla yek oynaş türde 16 güçlük mahir Katar'a kirdi.
1: Şu günkü müsabakada Koyman naiti tezli müsabaka altı kirip 1'e karşı 11, 2 meydanda 7'e karşı 11 netice bilen uda 3 meydan kalbi kılıp, Hindistanlık danlık mahir Manika Batran yandı. Chen Yi oğuşsuz şaraitini özgertip kalbini kolu geldirdi. O 2 meydan müsabakada 10'da 12 bulup, uda 2 meydan fıtırıp koyğandın kiyin 3. meydan müsabakada 3'e karşı 11 netice bilen 1 meydan yandı. 4. meydan müsabakada 10'da 10 bulup tanışıp kalğandın kiyin uda 2 numara ilip yandı. Alkulguş meydan müsabakada yine 3'e karşı 11 netice bilen fıtıp 2'ye karşı 3 umumi netice bilen Korea mahiri Lee In-hwin yandı.
0: Wang Yi'de tuncu meydan müsabakada 8'de 11 bulup Yaponiya mahiri Yi Ting-mei Chang'ı yenilip kaldı. Arkadan 1'e karşı 11, 9'a

0: Qarşı 11, 3-ке qarşı 11 netice bilen, o da 3 meydan yenip 1-ке qarşı 3 umumi netice bilen qalbi qıldı.
1: Ayollar yek oynash musobaqasining boshqa musobaqalarida Chang Bin Meixi 2-ке qarşı 3 netice bilen Chao Benfen Neishang yendi. Zhao Tianxina 1-ке qarşı 3 netice bilen Zhongguo Shangao Mahiri Du Keqin yendi. Ruminiya Mahiri Sizo Kos 2-ке qarşı 3 netice bilen Misirlik Mahiri Hanna Godan yendi.
0: Yukarıda tenderbiye haberlerini anlayış dostlarının keke uçurla bakıyor. Radyo anlayış dostumuzun Abdurim Candaydı. Kışkanın aydırım yolla koş liniyada maşini köplikin tosuluş yok daydı. Ahmet Niyaz anlayışımız programımızı anlayıp siz tolumu hoş olduk. Ondan olsa anlayışlarımız yine başka jürtki programımızı anlayıp atkan dostlarımız özenle men vatkan şu yol bölektirdin. Biz yol katına şu şörler besenle buludu. Onundan sırtma şu anlayış dostlarımız yine şopur dostlar bir vasıtamda menfaat aladığan may kaçılaş, gaz kaçılaş kayıt müşünde gelip turmuş gayet uçurla bolsun mu? Muşakt küçürünle bolsun, aymay basanla boludu. Bizim Vision Supimizin numara XC1074 FM.

Hürmetli radyonlarda sağlam atkan olan 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Tentarbiye ve Sağlamlıq Programı'sı. Tentarbiye ve Sağlamlıq Programımız Şincan Radyo Televiziyası Stansı'nın

0: ağrış alamətlərini pəsəydidin. Zukam, balyatqı soğub gitiş və başqı soğuq ütüb qiliş, tosalğı alamətləri qatarlıqlarının aldın alıdı.
1: Kişilə börkini qandaq asırış gerək, yaxşı turmuş adətini saxlaş gerək, nəmlik börək nisbətən intayın mühim. Yeterlik su içkendikken suyduk'un suyduk yolunu yalışı, suyduk acırtış sistemisinin yokumunluğunu, börekli taş düşünün önümlük aldığını alırdı. Kaynak su böreğinin yakşı emirahi. Kola, meyve şerbeti katarlık şekerlik içimlikle böreğinin yükünü eğirlaştırıyor içi mümkün. Şuna içi iş tavsiye kılınmaydı. Suyunu az miktarda köp kıytım içi gerek. Su intayın kemçil bolsa, mesela köp miktarda terligende iş sürgendinkin vaxtıda su toluqlanmasa, böreğinin ciddi karakterlik zahmetleşini keltirip çıkırışı mümkün. Yemek içmekte suyuq selan buluşunu asas kılıp, natri tuzunun kubul kılınışını azay içi gerek. Tamak çekiş, araq içiş qatarlıq nacar adetlerini taşlaş, doğrularını kalayımkan işiltiştin saxlanış qatarlıqla böreğini asıraşta kem bosup olmaydıgan tedbirle hesaplandı.
0: Meyve şöpükünün adam bedenine nurgun paydası var. Tabii yemekliklerinin her bir kısmı özgücü uzukluk, fizyologilik iktidarıya ege. Meyve postumu bunun sırtı demez. Köpsandaki postuna ilvetkili buluduğun meyveleşçide meyve posti ve posti astıdaki kısmı meyve terkibideki oksitlenişe karşı terkip miktarı en yukarı oranı hesaplanıdı. Meyle alma, gilas ya ki üzüm katarlıkla bulsun hemisi şundak. Meyvelerinin postuda yani meyve purakı terkibi mol bulup, posti yumuşak meyveler, meselen alma, neşbüt, şokla, şaptul, öyrük katarlıklarının postunu koşup yiyse təmi teximi yaxşı boludu. Onundan başqa meyve postida meyve yelimi katarlıq erişcan yemeklik talaları mol bulup, qan şekeri, qandaki yağını tövvəllitiş roluğu ege. Başqa yemeklik talaları mı üçeynin lömüldüşünü ilgiri sürüp, üçey rakının payda buluş xəvipini tövvəllitidu.
1: Elman kaynak su içiş, soğuk içimlik içkenge karganda ısık ütüp kılışının aldığını tekimi yakşı aldı. Bazıları soğuk içimliklerini içip marujunu isimi asalı ısık ütüp kaldı. Yaz günleri tercih kılış arkalık beden temperaturasının mukumluğunu saklaşka doğru geliyordu. Çoğun stakalık soğuk içimlik içkenden giyen adem bedenindeki nervi sistemisiğe menin bedenim naid salkın degen tuyğunu yetkizip bedeninin terlişi ve beden temperaturasının tanışıştaki normal inkasını tormozlap, eksçe ısıklıkların bedenge yığılıp kılışını keltirip çıkırıp ademge asallı ısık ötüp kaldı. Soğuk içimlik karganda bir ıstakan ilman kaynak su ise ısık ötüp kılışının aldığını tekimi yakşı algılı buludu.

Hörmetki radyo anlıqıcı dostlar, Ambe Vision spomuzga kegen uçurlağı Qarayli uçurladın Aygül isimlik dostumuz Riyasetçi. Yaxşımısız, muşu Sayram Kölü'nün mənzirisi haqiqatdan pek güzel. Siz tonuşturğanda yeni bağandaki hissiyatı geldim. Mən bu 8. ay atrapıdı bağan havamı intayın yaxşı. Kölgü uzundun uzun qarap oturup qızsıq bir stakkan çay içeş. Haqiqatdan adamga acayip huzur bir qışlaydı. Mən bu 2 yılın aldıdı bağan şu caydaki Minsu'da yetip her günü şu yanın güzellikinden huzurlanan bir neçe gün tuğan hakikaten pek yakış görme. Başka dostlarım mı? Muşu 8. ayla etrafıdaki güzellikinden huzurlanışını tavsiye kılmadığı uçunu verip de köpten köp rahmet. Ablat isimlik dostumuz Riyasetçi, yaxşımısı Sayram Gölü'nün mənzirisi hakikaten güzel. Sayram Gölü'nün yazlıq mənzirisi ləməs her pəsildi bir xil özgüçə güzelliği var. Barlıq dostlarını çoxum bir qatım Sayram Gölü'nü sayat qılışqa tavsiye qılımən. Hakikaten bək güzel degen uçunu berib du. Köpdən köp rahmet. Onun başqa nurgun anlıqıcı dostlarımız şunda çıraylıq rəsimlərini əvətib du. Sayatlardaki rəsimlərken Sayram Gölü'nün mənzirsini əvətgəlləmi bakken həm onlara köpdən köp rahmet. Həm de Sayram Gölü'nün güzelliğini hakikaten til bilən ifadələş acizlik qıldı dostlar. Sayram Gölü'ge berip bakan dostlarımız bilidu. Onun üstüge bu bir neçe yılda Sayram Gölü'nün etrapıdaki Meyli Yattağ, Çayxanı, Kafixana muşu biz sayatke bağandı buluşni xalaydıgan barlıq muşu qatlıq yumuşak əslahalə naiti tuluq halette kən sayatçı dostlarının huzurlunuşu üçün sunuldu. Yataqlanan şəraitlerimi naiti yaxşı, onun başqa etrapının meyli tamaklanış cihetki şəraitleri bolsun veya ki sayat oruları da bizden resim çüş ihtiyacımız bolsun. Biz oylığandın mübək yaxşı halette kən sayatçı dostlara sunulgan. Şunu barlıq dostlarının çoxum Sayram Gölü'nün muşu yıqındaki muşu güzelliklerden, andın şəraitlerden huzurlanıp gelişini tavsiye kılımıza.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会。

Dostlar, yukarıda biz Akbar Ahmet Orulğan Yüreyli Biz namlıq naqşını anladık. Dostlardan sonra baksam, muşu naqşını tünç gittim anlıqan vaxtanla isanladı bağımı. Ben abaydan beri oylap baktım. Ben bu naqşını muşu toluq otturdu okuatkan vaxtımda tünce anlıqan kemem şu nega ben uyku ben okuatkan vaxtımda şundaq mı bir modu boğan bu naqşa aşkıp muşu bizden aşı yıllıqtiki 3 sınıptiki həm oququcularının orjisti müş naqş gündə yağramdiki dəb oylaymaş bəhm oduğan bu naqşə. Sınıplar ilə qeytənə pusaqtıqıqa vaxtladım o kompüterlərdən müş naqşını qoyub başta anlayıduq. Şıqıp müşü bir naqşə yəki bu müsü məlum bir xıl puraq müş ətirlə. İlqi bizni məlum bir ilqi şu vaqtqa, şu cayğa apağanda qayt quzğandak bulduğu. Dosturumuzdu mu müştaq oxşaş Gancuyala bulundu. Gene ortaklaşsanla buldu. Ve şimdi üstümüzden numarayı XG1074 FM.

Devamlıq beşinci supumuzu kəgən fıçırlağa qaraymız. Dostlarımızdın Abdikerem, Kanlı Yukan, Ayşem Gül, Bulbul Goya qatarlıq dostlarımız. Yaxdurup anlavatımız dəb söz qaldırıbdu, Turğun digən dostumuz mu? Mən yaxdurup anlavatımın dəb söz qaldırıbdu, Uçar Tur Taksi Niyaz. O bəzi bir naqşlanı, muhabbeti yok adam anlısa, huzurlanmaydı dəbdu. Onda qamas qobala, Arşatka, yuratka, yuratmağan adım mı yok bolsun, ba bolsun mu, bazı naqşlan yanı şundaq tege gittip, şundaq huzurlanıp, yaxşı anlıqıl buludu o? Mən aşta o istimine aldım. Mən aşta hem de şanşu kılalayma naqşladın. Dostlarımız aşta aktap oylayma hem de. Rahmet de sonuzdan düşüncesini biz bile ortaklaşkınızğa. Odaq bolsun dostlar yanı, vaxtımız mu az kaptı. Şu Abnum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayığı birlikte bir karotem dok. Araydıgan bolsaq dostlar, Ürümçi şehrininki yakın 24 saat içindeki hava rayı kandaq duu degende

sizin kalbinizge çoğunkur təsir göstüdü. Turmuşta bəz bir kayfiyat ve bəz bir toyğula sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağı programı sizi.

Hürmetli radio dinleyiciler, sizlere rahmet etkin bir programımız ne? Anşınlarını karşılayalımız, aldı bilen, Kira Optimobil'deki kişi kalbini illetilgan demlaki kulak salaylı. Cemiyetimizde altın tipi balsımı köz kırını salmaksızdık, doğru keyfiyatına namayın kılıp, yakşı işleri bilen kişiler kalbini illetilgan adli kişiler nurgun. Yakın günlerden bu yan, Ürümçi şehrinin amevi katnaş ve Kira Optimobil'i kesbide arka-arkadan təsirlik hikayelə barlıq geldi. Bəzi şoparla yerim keçidə yoldan ezib qalğın oquqçını öyügə apırıb qoysa, bəziləri yolucularının şürüb qoyğan qımmətlik mal mülükini vaxtıda igisigi sağ salamət tapşırıb bədi. Ola, addi xizmət orında çıntırıb, şəhərinin köşmü köznikigə öz keçə illiqliq beğişlədi. Шумун юндан артык нақ пулны эгисиге сак саламат тапшырып бериш. Амды вакытке мазмунга кулак салайлы. Мен Үрүмчиге командировкага келген. Сумкамда нақ пул ва кенишкилар

idi. Ayni çağda bekle çetelişip kettim. 8. ayının 4. günü Şihanzilik Çivu Efendi Ürümçi şehirlik Amibi Katnaş Kıra Abdumobili Çeklik Mesuliyet Şirketinin 3. Abdumobil ətirdiği alayıdan berip, yutturup koygan sumkısını tapşırıp aldı hem de Kıra Abdumobili şoberi Cao Güyücünün pəsili digə apırın etdi. Bu işinin ceryanı mındaq. 7. ayının 23. günü düştü, Cao Güyücün yolu ucunu apırıp koygan denkin, qayıt boyca özü haydaydıgan Kıra Abdumobil'nin içini tazlağı atkanda arka rettiki orunduğunun bolunda turgan bir hurum somkını köygen. O somkı egisinin özünü tap almay çetelişip geçişirin ansırıp, şu cayda xeyli vaqt sarıp saklıgan. Absus, birası mı somkını ağılı kemigen. Şunun bilen, vaqtınca ticaretini toxtutup, somkını Abdumobil ətirdige tapşırıp bəgen. Abdumobil ətirdirki dijorna xadımla nəx meydanda somkıda 3000 yuandan artıq nəx bul, bir qancı bank kartısı və türlük kinişkilərinin barlıqını inixlidi. Abdumobil ətirdi dərhal yütgən nərslərini xatırləb, kəsb süpsi arqılıq nərsi izdəş uçurunu elan qıldı. Həm də qunan tarmaqları bilən təşəbbüskarlıq bilən alaqılışıb, somkının igisini izdəşkə yardımləşdi. Ahırda yutgan narsinin egisi Chu Apandi bilan muvaffaqiyatlik aloqalashdi. Chu Apandi sirtqa komandirovkaga chiqib ketgachga somkini vaqtida olg'ili kelalmaydiganligini aytdi. Shuning bilan Abdumobil atirdi somkini vakolatan saqlab qo'ydi. 8 ayning 4 kuni Chu Apandi Oloydan Shixanzirdan kelib, somkiriki narsalarni bir-bir selishtirib topshirib olgandan keyin narsalarni o'ngishliq ilib ketdi. Chu Apandining minnatdorligiga erishgan Kira avtomobil shoferi Zhao Guizhen mundaq dedi. Bu mening qilishqa tegishli ishim. Yo'lovchilar narsasini yutirib qo'ysa, cho'qim jiddiylashib ketadi. Egisiga sog'-salomat qaytirib beraligimdan men xotirjam bo'ldim.

Demek bizim etrafımızda yukarıdaki ki biz sözləb ötken hikayeyi oxşayış, kişi kalbini illatıdığan hikayeyle hakikaten köp. Ondan da biz dektimizde yeni bir hikayeyi aldırıp baksak. Yerim keçede yolda ezip kalan kızcağını öyge apırıp koyuş. Örümce şehirlik Amivi Katnaş Kira Optomobili Çeklik Mesuliyet Şirketi 4. Optomobil ətirtinin ayal şopri. Liang Weiping oxşayışla əmili hərkiti bilen kişiler kalbini illatkan şoparlarının biri. O kesip bilen şoğullanğın 5 yıldan bu yan ızçıl başkalarına kızgın yardan verip geldi. 7. ayının 26. günü saat 0'da etrafıda Liang Weiping kündelik ticaretini ahırlaştırıp öyge kayıtış yolu da yol boyda bir somkı isi olgan kızcağının turganlıkını kova körüp kaldı. Bunç keşte bir kızcağının yalgız turganlıkının ansırıp o optomobil suretini astıltıp yol çırgı yok bu yol bölgede kızcağının yolunu yortıp bədi. O kızcağının inkas kaydırmağınlıkını körüp dərhal optomobilini toktutup onun aldığı berip əhvalını sordu. Hem de kızcağının ata anısının alğıdı kilelmegenli ki. Telefon kol saydının tok kalmağınlıkı sebebinin kandaklarını bilenmey kalğınlıkını bildi. Liang Weiping kızcağını dərhal optomobilge çıkışkı ündep. Kızcağ, optomobilge çıkın, ben sizini öyünüzge apırıp koyay, dedi. Andın onun ata anısı bilen alaqılışıp, ahire kızcağını öyge bihater apırıp koydu. Onu təsirlendirgini, kızcağ optomobildin düşkende keynigi borulup, əstaydılıq bilen onunğa rahmet edip təsim kıldı. Şu dakikada her konca keçi bolsımı kılgan işimnin ərzgenlikini his kıldım, dedi Liang Weiping. Kira optomobili kəsbi bilen şoğulunup gelvatkan 5 yıldın buyan, başkalarğı yardan beriş Liang Weiping'nin adetige aylanğan idi. Yolucularının çürüp koygan nersini kaytırış, kesiptaşla kıyıncılıkı uçurganda yardım kolunu sonuç katarlık iş erketle Liang Weiping'nin kündülük turmuş adetige aylanıp gettik.

Turmuşunun her bir kartinalarda hayatının uluğluğu ve ademlerinin güzelliği eks etip durdu. Barlık şey ile yakşılık orbitisini aylanıp terakki kıldığan bu güzel hayatta köprek yakşılık kılıp köprek minnettar bolaylı. Parlap durgan kuyaşka, cilmeyip durgan yıldızlağa, sehi tabiatke ve bizgi behisap acırını beğişliğen mehriban ata anılarımızga sana rahmet etmen deyli. Sizge rahmet etkun bağ.

0: dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmetsizgeden ibaret. Kulağınız çıraylık geplerde bulsun. İğizinizden çıraylık gepler çıksın. Mana şu çıraylık gepler kalıptan kalıplarına yol içip, bizge dostluk ve muhabbetin işkini içip berdi ve hayatımızga tekimi güzel mazmun koşudu.
1: ...107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
2: Hürmetik Radio Unguçlar, sizge rahmet etkin bu programımızda dağımlaştırdığımız. Hürmetik Radio Unguçlar, amde bu xil normal ruhi halet en çok şençtör mausuluk akbarat tehlilini anladığımız. 2 gün ilgiri bir tordaş öz ihtiyarsız alda süratki tartıp alğan naqşçı Jang Jianyuenin Ürümçi Nansan Mansara rayonunda piyada ketip atqan qısqı sin körinişini torda tarqatdı. Qısqı sin körinişide Jang Jianyue ve onun hamraqları somkısını asqınca taq boydaki piyadalar yolunu boylap ketip atatdı. Süratki tartqıçı bir tarafdan öz özüge sözləp hayran qalğanlıqı ve özünü tələylik es kılğınlıqını eysa, yan bir tarafdan yıraqta turup, yan telefonunun fokus arlıqını tanışıp, eni hatırlaşke tırışkan idi. Bu kıs-kısında Saya Hacile Jang Jianyue ve onun hämraqları bilen udul mu udul doqırışıp kalgan bolsa mu, hiç kim aldığı berip, süratke tüşüp, imza koyuşunu tələp kılmağan bulup, bütün mənzire şunçilik təbi idi. Bəzi tordaşla ıhtiyarsız aldı. Şincanlıqla haqiqatan təmkinkən deyişdi. Şincanda bundaq mənzərlə az əməz. Bir neçə gün ilgiri Kən Dalığı İntiligücülərimiz namlıq proqramını sıratki iliş nəq meydanda Li Yüçün, Şincilay, Gauye, Ninidin ibarət tört çolpan yol boyduki yaymıla aldıdın ötüp ketu atqanda bir tordaş bundaq görünüşünü sıratki tartıb alğan. Görünüşdə Etrafta kani yırtılgıcı vakıraşlar yok. Fakat yoldan ötgenlerle ıntınsız yan telefonunu çıkarıp, yıraktan onlarını süratki tartu atattı. Koca tarif olgaşka, bazıları çolpanlarına kırıp, edep bilen külümsirip, selpel egilip yol beretti. Çolpanlar tamak yavatkan bir ayalının yeniden ötüp getu atkanda, bu ayal fakat beşini götürüp, külümsirip koydu. Arkadan yine dağımlıq beşini tövenselip, tamıqını yeşini davamlaştırdı. Merkezi Radio Televiziya Baş Stansısının riyasetisi Şincanlıq Yegit Neğmet Yurtıqı Gelip programı işlegende bir karxandaki bir hizmetçinin balısıdan başka hiç kim onundan imza koyup berişini ve birlikte hatır süratke çüşünü tələp kılmadı. Sırttan kelgen Nurgun Tordaşla bu sın körünüşlerini görüp sile Şincanlıqla çolpanlığını körgende nemiş kıpınca təmkin bulup gitsile deb hayran qilishdi. Amaliyatda bu Şinjanlıqlarning cholpanlarni tonimaydiganligi, cholpanlarni qo'g'lishni yaxshi ko'rmaydiganligidan emas. Balki bu xil tamkinlikning orqasiga

Hürmetli radio dinleyiciler. Şinjan radio televiziyası stansiyası 174 qatnaş sanat radiosunun sizge rahmet etkin va programmasi boyunca anlış bardık. Yaqtırıp anğınınağa rahmet. Men riyasetçi Daniyar Mahmud. Növetçi muharir Patigül Mehmet.

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansonan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamadığınızla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip gittin. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıvatkan şehir kitsi sizge özgücü tuyğularını bekışlaydı. Şinjan'a kilip mezelik taamlağı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü xush tabassum bilan kutib olgan qadrli dostlar, atiganliginglar xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 8-oyning 7-chi kuni juma, dehqonlar kalendari bo'yicha 6-oyning 25-chi kuni. Başqalarına bab qidiga havas qilmang. O rahat paharat, o rahat paragatni

qurban qilish badaliga kelgan. Boshqalarning talantiga havas qilmang. U o'zining tirishchanligi badaliga kelgan. Boshqalarning pishib yetilganligiga havas qilmang. U kechirmish va olamshumul o'zgarishlar badaliga kelgan. Güzel bir gün başlandı. Kayfiyatınız ne azadlıkka, kullarınız ne xoşal xoramlıqqa toldurun. Hürmetlik radio anlıqıcılar, bugün bu yana bir güzel yeni səhərini kütüb aldıq. Səhər o özünün yıqımlıq həm illıq külümsirişi bilən qalbimizki ilham vücudumuzga qızğınlıq beğişləydi. Yeni küllarınla xeyirlik bolsun. Güzel, samimi tavsiyelerimiz mücessemlengen 174'ten hayırlı seher programımızni yine dal vaxtıda diktinlarga sunduk. Yaxtırıp anıqaysıla. Mən riyasetçi Zümrət Mütəllib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əpçisi Sılu Şitinda Maskadamda anladılıdı. Programımızni Sılu Şitin əbdisida anlaşınlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövendiki məzmunla uğrulaşdırıldı. Aval turmuş bilimdiri sahibimizdə uxlaqanda yan telefonni karvat beşiga quyuş qabulandı. Kalpı qurup teri taşlıqanda qanda qilish kerek qatarlıq məzmunla da söz əberimiz. Programımızdan sağlamlıq savatları sahibisidə naşta qılmaslıq yürekni biyaram qilishi mümkün. Atiganda o'rindan turib badan chiniqtirishda ikki nuqtaga diqqat qilmasa, chiniqish badanga ziyon yetkazishi mumkin qatarliq mazmunlarda savol so'zlab beramiz. Qiynamsiz do'stlar, diqqatingizni programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

ertesi saat 9'dan 15 minut ötgende etigenlik yollarınızda biz hemra programisi. Saat 11'de sabrınızda biz sırdaş programisi, saat 12'de minin avtomobilin programisi. Bunun da en yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatlar, avtomobil setiş, setiviliş doğrusudaki uçurla diktanlarda buludu. Saat 13'de çüşlük yollarınızda biz hemra programisi. 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun her günü 3 saat 13'ten 15 kişi anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz hemra programisi çüşlük aramınızı ehmiyetli kılgısı. Saat 15'de kanun sizge hemra programisi. Saat 16'da sizge rahmet etkumba programisi. Kişile arasındaki mihir muhabbet tavsiye kılındığan, yakşı iş, yakşı adamla arkalık, aktif güç tarqıtıdığan bu programının ganimet demlerine koldan berip koyman. Saat 17'de Gül Gonçula programisi, saat 18'de Katnaş Liniyası programisi. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Hemre programisi. Saat 20'de Şincan haberlerini anlayısıyla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tenterbiye ve Sağlamlık programisini anlayısıyla. Bu programımızda en yeni tenterbiye haberleri, çenekiş bilimleri, sağlamlık savatları diktanlarda buludu. Saat 22'de sabrınızda biz sırdaş programımızı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlık Akşam programımızı. Bunun da yıkımlıq nakşi muzikler köngül aramalarda buludu. Saat 24'de sizge rahmet etkumba programımızı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı. Tövende Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrine kelgüsü 24 saatlik hava rayıdın aldın məlumatın anladığımız. Ürümçide hava bulutluq bulup, kiyen ötkünce yamğur yağıdı, temperatura 21-28 Celsius gradus kıçı. Altayda hava bulutluq bulup, kiyen içilidi, temperatura 19-30 Celsius gradus kıçı. Çöçekte hava uçuq, temperatura 19-33 Celsius gradus kıçı. Kolçıda hava uçuk bulup, kiyen bulutlunudu, temperatura 17-33 Celsius gradus kıçı. Borudada da hava uçuk bulup, kiyen bulutlunudu, temperatura 19-33 Celsius gradus kıçı. Karmayda hava bulutluk bulup, kiyen içilidu, temperatura 24-32 Celsius gradus kıçı. Köytünü azırıq yamğur yığıp, kiyen hava bulutlunudu, temperatura 18-31 Celsius gradus kıçı. Şeyhansıda hava tutuq, temperatura 20-30 Celsius gradus kıçı. Sancıda hava tutuq bulup, kiyen otırıqal yamğur yağıdı, temperatura 22-31 Celsius gradus kıçı. Kumulda hava tutuq, temperatura 28-41 Celsius gradus kıçı. Turpanda hava tutuq bulup, kiyen azırıq yamğur yağıdı, temperatura 32-42 Celsius gradus kıçı. Kurluda hava tutuq, temperatura 26-36 Celsius gradus kıçı. Aksuda hava tutuq, temperatura 21-33 Celsius gradus kıçı. Altuşta hava bulutluq bulup, kiyen tutuludu, temperatura 18-33 Celsius gradus kıçı. Kaşkarda hava bulutluq bulup, kiyen tutuludu, temperatura 20-34 Celsius gradus kıçı. Xotanda hava tutuq, temperatura 24-31 Celsius gradus kıçı. Ürümçide hava bulutluq bulup, kiyen ötkünce yamğur yağıdı, temperatura 21-28 Celsius gradus kıçı. Hava rayıdan məlumat anlattıq.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.